0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi 1 yıl uzatıldı. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı da Tuğgeneralliğe yükseltildi. Yaş kararlarıyla 25 General ve Amiral Üst Rütbeye, 69 Albay General ve Amiralliğe yükseldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından açıklamada bulundu. Köklü devlet geleneğimizin ve kahraman ordumuzun gücüne olan inancımız tamdır, dedi. Duran, Askeri Şura'da alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Washington, İran'la görüşmelerin sürdüğünde ısrarcı. Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'la anlaşmaya yakınız, dedi. İran'sa iddiaları reddetti. Boğaz'dan geçiş için, geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. FETÖ'cü teröristin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Kurum, en düşük emekli aylığı alanlara ödenecek farkın 7 Ağustos'ta yatırılacağını duyurdu. Ödemeler banka hesaplarından çekilebilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini değerlendirdi. Mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. Türkiye'nin 100 yıl sonra Kerkük'te petrol sahalarına ortak olduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz, dedi. Bakan Bayraktar, TRT Haber özel yayınında soruları yanıtladı. Türk savunma sanayi geliştirdiği üstün teknoloji ve üretim kapasitesiyle kendi alanında yılın ihracat rekorunu kırdı. Temmuz ayında savunma ve havacılık ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 1 milyar 120 milyon dolara ulaştı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumlarında öncelikli olarak ücretsiz eğitim görecek öğrenciler için ücretsiz okutulacak öğrenci ve kursiyer yerleştirme kılavuzu yayımladı. Başvurular bugün başlıyor.
0: Spor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Kritik mücadele bugün saat 21'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise yarın Hradec Kralove'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sabahın namesiyle huzurlarınızdayız. Haftayı birlikte başlattık. Pazartesi sabahı, çarşamba birlikte olalım demiştik. Umuyoruz ki sevgili dostlarımızla şu dakika itibariyle buluşmaya başlamışızdır. Efendim, bu sabahta programı sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Tuna Şengil ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Sağlıklı, mutlu, güzel, güzel haberler alacağımız bir gün olsun dileklerimizle çıkıyoruz yola ve gün boyu da aynı dileklerle yolumuza devam edelim istiyoruz. Bize ulaşın, ulaşın ki sabahın namesi bir istek programı, istekleri birlikte değerlendirelim. 0552 040 66 44, tekrar ediyorum, 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız. Buraya mesajlarınızı yollayabileceğiniz gibi Facebook'tan

TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz efendim. Karayollarında durum, hava durumu elbette paylaşacaklarımız arasında yer alacak ve saatler onu gösterinceye dek şarkıların gölgesinde buluşacağız her sabah olduğu gibi. Efendim ilk şarkımızı dinlemeye başlayalım. Özgen Gürbüz'ün Hicaz eserini Bilge Pakalınlardan dinleyelim. Güzel gözlüm, şirin sözlüm, sevdim ah seni.

Benimle olmaktan bıktıysan eğer, Ahmet Özhan'ı dinledik Zeynettin Maraş'ın İlkan Sar'ın dizeleriyle bestelediği bu Uşak eseriyle. Bir Selahattin Pınar şarkısıyla da mikrofonda Melihat Gülses var. Sözler Mustafa Nafiz Irmak imzalı, makamsa Hüzzam. Sormadın halimi hiç, kalbimin esrarı nedir?

Geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır. Selahattin İnal'ın Necdet Atılgan'ın dizeleriyle bestelediği Hüseyin'in şarkısını Gökhan Sezen seslendirdi. Arif Sami Toker'in Nihavent eserini de Güldehen Marmara'dan dinleyeceğiz. Şarkının güftesi Fuat Edip Baksı imzalı. Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim. Sevgilim, iki gözüm, biricik canım benim.

gibi davranıp görmemezlikten gelme. Yusuf Dalkese'nin bu Hicaz eserinin ardından saatler 7.29'u gösteriyor. Zübeyde Yalın Öktem'in Acem Kürdi şarkısıyla Esra İçöz geliyor mikrofona. Benim gönlüm hep bahar.

Gözlerime bakmasaydın, yüreğimi yakmasaydın. Şekip Ayhan Azış'ın Hüseyini eseriyle dinledik Aytaç Ergen'i. Efendim, istekler başlıyor şu dakika itibariyle. Saatler 7:37'yi gösterirken bir kez daha hatırlatalım bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi. Aslında pek çok sevgili dinleyicimiz bizden bile daha iyi biliyor, ezberlemiş durumda adresleri. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız, Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabilirsiniz diye hatırlatalım bir kez daha ve günün ilk isteğini de dinlemeye başlayalım. Baki Duyarlar'ın bir şarkısı, Meral Hasan istemiş Uşak'tan hayırlı sabahlar dileyerek. Efendim, eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli yapımcımıza, değerli sunucumuzda diyerek bizlere, name dostlarına da armağan etmiş Uşak'tan gönül dolusu selamlar, sevgiler yollayarak çok teşekkür ediyoruz. Eseri birlikte dinleyeceğiz. Sözler Şahin Çağatay'a ait, Behiye Aksoy seslendiriyor. Hasret.

gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Kemal Caner'i dinledik İlkan San'ın dizeleriyle Necdet Tokatlıoğlu'nun rastnamelerinin buluştuğu şarkıyla. Efendim istek vardı. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgiler yollamış. Programda emeği geçenlere teşekkürler ediyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Melahat Zengin Yürek, Kahraman Çiğdem Kahraman ve Serdar Seleker ve İbrahim Aktaş Beylere armağan ediyorum demiş. Doğum günü olanları biz de kutlayalım, sağlıklı ömürler dileyelim. Zeki Özceylan da günümüz aydın olsun diyor, Alanya'dan selamlar yolluyor. Eşi Süheyla Hanım, oğlu Emre, gelini Özge, torunu Mavi için istiyor. Sizlerin de ömrüne bereket, çok teşekkürler, sağ olunuz. Sizleri de ortak ettik bu güzel esere. Ve efendim sıradaki şarkıya geçelim. Hasan Esen'in Kürdili Cazkar şarkısının sözleri Fatma Onur'a ait. Şarkıyı Umut Akyürek seslendirecek. Güler Sunar Karahan Dikili'den ulaşıp istemiş, huzurlu yayınlar diye ulaşıyor. İskender Un Çağdaş Türk Sanat Müziği Koro Şefi Zeki Kaysar ve eşi Aysel Kaysar'a, Güzide sunucumuz hazırlayan diyerek yapımcılarımıza, TRT Name dostlarına da ayrıca armağan etmişler. Sizler de iyi ki varsınız, çok teşekkürler, sağ olunuz. Ali Aydoğdu selamlar yolluyor Trabzon'dan, Yomra Özdil Mahallesi sakinleri için istiyormuş. Sizleri de ortak ettik, birlikte dinliyoruz. Sen benim gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek.

Rast geldim iki cane. Efendim Acem Aşiran bu eseri Melihat Gülses'ten dinledik. Ayhan Aşkın Mersin Mezitli'den mutlu sabahlar dilemiş. Efendim ekibimize, tüm name çalışanlarına teşekkürler etmiş. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Efendim Akdeniz'in incisi, palmiyeler şehri.

şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşları, ekibimiz ve name dostları için ayrıca Çaycuma'da bulunan kıymetli arkadaşım demiş Saffet Bilir ve Mersin'de bulunan arkadaşı Gülten Duran için istiyormuş. Efendim ille de Mavili adlı Acema Şiran eseri istiyorum demiş. İsteğinizi yerine getirdik efendim. Sıradaki şarkı Halil Aksoy'un Nihavend eseri, Ayten Baykal yazmış dizeleri. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur istemiş şarkıyı, kucak dolusu selamlar yollayarak meleğim Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlar ve sizlere, ekibinize demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de ömrüne bereket. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı Zeynur Demirbilek'ten dinliyoruz. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman, söyler bizim şarkımız.

Hadi ben öfkemi yenemedim de gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Çiğdem Gürdal'ı dinledik Yusuf Nalkese'nin bu Hüzzam şarkısıyla. Antalya'dan Orhan Şencan istemişti eseri. Başta yayın yapım ekibi olmak üzere tüm Name dinleyicilerine armağan ediyorum demişti. Sağ olun. İbrahim Kaçar da günaydın dostlar, hayırlı sabahlar olsun, sağlıklı günler dileklerimle Eskişehir'den selamlar demiş. Sizleri de ortak ettik. İhsan Demircioğlu, Antalya Side'den merhaba, tüm dostlara iyi sabahlar. Efendim, değerli emekleri geçenlere teşekkürler bu programda diyor. Efendim, size de teşekkür ediyoruz ve ortak ediyoruz. Sıradaki esere geçiyoruz. Bu arada ikinci saatimize girdik. Saatler 8'e 6 dakika geçiyor. Turhan Taşan'ın Hicaz şarkısıyla Mediha Şen Sancakoğlu mikrofona geliyor.

İstekler var, o istekler yerine getirilecek. Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş'tan ulaşmış, sevgiler yollamış. Kıymetli dostlarım Hamza Fidancı, Remzi Gürkan, Bekir Çınar, TRTname dostları ve ekibiniz için demiş. Leyla Çabuk Ordu'dan name dostlarını ortak ediyor. Gültekin Erkalıç Gaziantep'ten selamlıyor. Eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severler için istiyor. İstekler yerine geliyor. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış diyor Mediha Şen Sancakoğlu.

İçimde kim vardır bir bilebilsen, sen seni bulursun kalbime girsen. Yusuf Nalkese'nin Bu Hüzzam şarkısını Seçil Heper'den dinledik. İsteğimiz İbrahim Özdemir'den gelmişti. Bolvadin'den selamlar, sevgiler yollamış. Hem kendisi hem ekibimiz hem dinleyicilerimiz için istemiş. Teker teker çok teşekkür ediyoruz. Serdal Karakaya, Manisa Turgutlu'dan hayırlı sabahlar, selamlar diyerek ulaşmış. Emeğinize sağlık, iyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. TRTname ailesi ve tüm dostlarıma diyerek istediğini belirtiyor. Meliha Nilüfer Keskin, Kütahya Tavşanlı'dan sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyor. Şarkılar sizlere, aileme, arkadaşlarıma, TRTname dinleyenlere armağan olsun diyor. Armağandır dedik ve sıradaki esere geçtik. Sırada Filiz Şatıroğlu'ndan dinleyeceğimiz hüzzam bir eser var. Mehmet Andız Hatay Antakya'dan herkese günaydın, mutlu sabahlar diliyorum demiş. Hoş geldiniz diyor ayrıca. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Canım eşim Serpil Hanım'a, kendime, oğlum Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlum Hasan'a, gelinim Sema'ya, Bursa Mustafa Kemal Paşa'da devlet hastanesinde çalışan kızım Özge Nur'a, damadım Samet'e, mesai arkadaşlarıma, size, yapımcılarımıza, bütün name dostlarına armağan ediyorum diyor. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam sevgi yolluyor. TRT name dinleyen bütün dostlarıma gelsin diyor. İstekler yerine geliyor efendim. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası?

Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ila 20. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğu için ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı da onlara armağan edelim. Bir İrfan Özbakır şarkısı isteniyor. Sözler Ayhan İlter'e ait. Rüzgar makamındaki şarkıyı Melda Kuyucu Kılıç'tan dinleyeceğiz. İstek sahibimiz Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli. Tavşanlı halkı ve name dinleyenleri için rica ediyorum diyor. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar dilemiş. Ayas Yumurtalık'tan selamlar yollamış. Güzel yurdumun güzel insanları için çalarsanız çok memnun olurum demiş. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan selamlıyor. Savaş Özat'a İzmir'den name dinleyicileri için istiyor. İstekler yerine geliyor, şarkıyı birlikte dinliyoruz. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri.

0: durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 35, Çanakkale ve Kırklareli 34, İstanbul 32, Aydın 41, Denizli 39, İzmir ve Muğla 37, Adana 35, Antalya ve Hatay 32, Burdur 36, Ankara 33, Eskişehir ve Konya 34, Yozgat 28, Bolu 30, Düzce ve Kastamonu 32, Zonguldak ve Trabzon 28, Amasya 34, Rize ve Samsun 29, Erzurum 31, Kars ve Van 30, Malatya 37, Diyarbakır 41, Siirt 39, Şanlıurfa 42 derece.
2: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Sabahın Namesi devam ediyor. Saatler 8.25. Hava durumunu da paylaştık. Reyhan Baş'ın isteği var sırada. Samsun'dan ulaşmış sevgili dinleyicimiz ve Suat Yıldırım'ın Uğur Gür'ün dizeleriyle bestelediği Rast şarkısını istemiş. Eşim, çocuklarım, torunlarım, sevgili sunucumuz Dilek Hanım, sevgili yapımcımız Yelda Hanım, ekibi ve değerli name dostlarım için rica ediyorum. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Burdur Yeşilova'dan selamlar yolluyor Coşkun Bakan. Hayırlı yayınlar TRT Name ekibine ve dostlarıma, sıradaki şarkı armağan olsun diyor. Armağandır dediği şarkıyı birlikte dinlemeye başladık Suat Yıldırım'ın sesiyle. Bir güzeli görüp de aşık olursan

Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, hiç mi beni sevmedin dedi Hamiyet Turan, Eser Rasim Arsoy'un bu Nihavend şarkısıyla. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamarköy'den ulaşıp eşi Cevriye Hanım için istemişti. Recep Kalkan Afyon İşçehisar'dan selamlar yollamış. Gülden İbiş İmamoğlu Didim Akbük'ten, Aziz Cevizli Bilecik Bozüyük'ten ulaşıp TRT Nambe grubundaki tüm dostlarını ortak etmiş. Sevgili dinleyicilerimiz de ortak oldular efendim bu güzel esere. Sıradaki şarkıya geçelim. Bir Muhayyer Kürdi İstek, Yusuf Nalkese'nin şarkısı, Behiye Aksoy seslendirecek. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan sevgi selam yollamış. Efendim en güzel sabahlar, günaydın diyor eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur ve Emre Bakır ve ekibimizle dinleyicilerimizi ortak ediyor. İsteğini yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyeceğiz. Mustafa Çatlakkaya'da Eyner Köyü'nden Aladağ'dan ulaşıyor. Bizleri dinleyen herkese selamlar olsun diyor. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den, Afşinli müzikseverler için istiyormuş. Remzi Özpelit Güzel Mudurnu'dan TRT Nambe Yapım Yayın ekibine selam, sevgi ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Sıradaki eseri Polat Polat'a armağan ediyorum diyor. Efendim armağandır diyelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin, beni kaybettin artık sen, çok bekleyeceksin.

Bölük bölük turna geçer yüceden dedi. Cemile Karabulut'u dinledik. Kerim Aydın Erdem'in dizeleriyle Ferit Sıdal'ın Hicaz namelerinin buluştuğu şarkıyla mutlu sabahlar dilemiş Müjgan adı güzel yerce. Ve bu şarkıyı rica etmiş İsmail Yetişkin Karabük Safranbolu'dan TRT Name dinleyicilerine ortak ediyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den ekibimize hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz ve Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne armağan olsun diye istekte bulunuyor. Armağandır diyoruz. Ve efendim sıradaki esere geçiyoruz. Hanende Nasibe Hanım'ın Hicaz eserini Esra İşöz'den dinleyeceğiz. İstek sahibimiz Adana'dan Selahattin Erzi. Hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Eşi Yıldız Hanım ve ekibimiz için başarılı yayınlar dilekleriyle istekte bulunmuşlar. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkürler. Birlikte dinliyoruz efendim sıradaki eseri Elmalı'ya Vurgunum.

Nihansın dideden inmesi lazım. Ahmet Özhan'ı dinledik Rast makamındaki bu Hacı Faik Bey eseriyle. İstek sahibimiz Bucak'tan Ali Yöntem'di. Ekibimize mutlu sabahlar dilemiş. Eşi Hava Nur Hanım, Zafer Özkara, Fatma Açan ve Suna Koçak için istemiş bu eseri. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Eseri tüm ekibe, tüm dostlara armağan ediyorum diye belirtiyor. Ankara'dan da kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyor. İhsan Özdağan, selamlar, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Ve radyo dostlarını sayıyor. Sizin aracılığınıza İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, TRTname ekibimiz ve radyo dostlarımız, ayrıca Gülşehirliler için demiş. Gülşehir'den, Nevşehir'den ulaşan sevgili dinleyicimiz. İsteklerini yerine getirdik. Saatler 8.49, sabahın namesi sizin isteklerinizle devam ediyor. 7 haberleri sonrasında merhaba dedik. 10 haberlerine değin birlikteyiz. Serap Kuzey bu kez mikrofonda, bir Muzaffer İlkar şarkısı istenmiş. Güfte Şemsi Belli'ye ait makamsa Hicaz. İstek sahibimiz Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener. Her zamanımız sağlıkla huzurla paylaşarak olsun demiş. Vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi

Türkiye edinenlere, Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Nihat Görgülü, Gülsefa Can Bolat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm dinleyenlere armağan olsun diyorlar. Teşekkür ediyoruz efendim, beraberce

Daş ve tüm dinleyenlere armağan olsun diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Efendim beraberce şarkıyı dinliyoruz. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.

Bir Demet Yasemen, Aşkımın Tek Hatırası. Çiğdem Yarkın'dan dinledik Zeki Müren'in bu nihavent eserini. İsteğimiz vardı. Seniha Cengiz Han, Samsun Terme'den mutlu sabahlar dilemiş. Eşi Mehmet Bey'e, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına, name dostlarına, ekibimize, kıymetli sunucumuz diyerek bana da armağan etmişler. Çok teşekkürler, çok incesiniz. İbrahim Halil Zengin, Gaziantep'ten selamlar yolluyor herkese. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği, Ali Acıburç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarıma ayrıca Ali Özyener, Turan Özsoy, kıymetli eşim Bilge Hanım ve kızım Özge Nur'a armağan olsun diyor. Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten hayırlı sabahlar dilemiş, name dostları için istemiş. Efendim istekleri bu güzel eserle yerine getirdik. Sıradaki şarkı Necip Gülses'in Nagihan Orbay Akay'ın dizeleriyle bestelediği eseri Melahat Gülses seslendirecek. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çifti istemişler. Rıfat Bey diyor ki doğum günü olan eşime, TRT Name dinleyenlere, şifa bekleyenlere, yolda olanlara, gece çalışanlara armağan olsun. Armağandır diyoruz. Gülçin Hanım'ı da kutluyoruz. Sağlıklı ömürler diliyoruz. Sevdikleriyle nice nice yıllarınız olsun efendim. Doğan Çizmeci, yeni bir gün gönlümüze umut, namelerse ruhumuza huzur olsun diyor. Turgutlu'dan yükselen selamlarımızı programı hazırlayanlara, değerli sunucumuza, TRT Name'nin güzel yürekli dinleyicilerine gönderiyoruz demişler. Sabahın ışığı kadar aydınlık, dostluk kadar sıcak olsun sıradaki eser. Tüm sevdiklerimize armağanımızdır diye de eklemişler. Nusret Tiryaki, Samsun Yaka Kent Kozköy'den ulaşan dinleyicimiz, ekibimize, name dostlarına, koro, resim ve ritim kursu arkadaşlarına da armağan ediyor, armağandır diyelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Bir Yar Sevdim Çamlıcalı.

Gözünün rengini sordum, Kara Sevda dediler. Necmettin Yıldırım'ı dinledik Hüzzam makamındaki bu eserle. Bir Selahattin Pınar şarkısıydı, sözler Vecdi Bingöl'e aitti. Zafer Özkara, Sakarya Camii'den selamlar yollayıp radyo dostları için istemişse ki gün Burdur Esenevler'den ulaşmış. Eşi, çocukları, torunları, tüm name sever dostlarını dinleyicilerimize ortak etmiş. Dinardan, Hacı Beşirli Köyü'nden selamlar yollamış Ümit Sağlam. Sizleri de ortak ettik efendim. Sıradaki esere geçiyoruz. Nazan Sıvacı'dan dinleyeceğimiz bir Cevdet Çağla şarkısı. Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu imzası taşıyor. Makamsa Sultani Yegah. İstek sahibimiz, henüz göremiyorum efendim. İstek sahibimizi de sıralayacağım. Kimler bakalım? Evet, Selda Karayiğit'miş istek sahibimiz. Edirne'den sevgiler yollamış, iyi yayınlar dilemiş. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu, Musalar Yeniköy'den selamlar, sevgiler yolluyor. Eşi Sultan Balkan, TRTname dostları ve Musalar Yeniköy halkına armağan ediyor. Bayram Gökçen Fethiye'den torunlarını Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'ı sıralamış. Nur Genç, İstanbul Şile'den radyo dostları, dinleyicilerimiz ve sayfa arkadaşları için ekibimiz, ayrıca benim için de istemişler, sağ olunuz. Abdo Orcin Hatay Antakya'dan hayırlı sabahlar diliyor TRTname ekibine. Tüm sevdiklerime armağan olsun diyor. Yeni bir isim hemen dikkat çekiyor. Aramıza hoş geldiniz diyelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Kaçıncı faslı bahar bu, solar gider emelim. Tadılmadan nice günler geçer. Budur halim.

Hasretin pınarı çağlar içimde, kaybolan ümitler ağlar içimde, başları dumanlı dağlar içimde. Ben ömrümü verdim, çilem dolmadı. Mustafa Sevilen yazmış dizeleri, Yıldırım Gürses Nihavend makamında bestelemiş şarkıyı Esma Başbuğ'un yorumuyla dinledik. Mersin'den Gülten Duran'ın isteği yerine geldi. Neşeli sevinçli bir gün olsun. Gönül dolusu sevgiler demiş sevgili dinleyicimiz. Eser sizlere ve name dinleyenlere armağanımdır değerli emekleriniz için. Teşekkür ederim, iyi ki varsınız diyorlar. Biz teşekkür ediyoruz, sizler de iyi ki varsınız. İzmir'den günaydınlar demiş. Zevkle dinliyoruz diyor sevgili dinleyicimiz. Tüm dostlarıma armağan olsun diyor ama ismi yok. Sevgili Yelda bakacaktır şimdi, yapımcımız bulmaya çalışacaktır. Bir kez hatırlatmış olalım, bir kez daha hatırlatmış olalım bu vesileyle. WhatsApp üzerinden gelen mesajlara lütfen isminizi, soyadınızı yazmayı unutmayınız. Ergin Hasdemir Ünye'den name dostlarına günaydın diyor. Şebnem ve Suat Dürüst Kan çiftine armağan ediyorum demiş sıradaki eser için. Onlar için de seslendirildi bu şarkı efendim. Sırada Mehmet Özkaya'dan dinleyeceğimiz bir Vedat Çetinkaya'nın bir şarkısı var. Güfte Necla Ünal'a ait Mehmet Uluyurt, Manisa 75. Yıl Mahallesi'nden selamlar, mutlu günler diyerek ulaşmış. Şarkıyı Zekeriya Çelik, Oğuzhan Erişir ve Sabahın Namesi'nin dostlarına armağan ediyorum diyor. Adnan Kocaman, Kastamonu'dan tüm name dostları ve yayın ekibimize hediye ediyormuş. Sağlıklı mutlu günler dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Selami Kabakçı, Niksar'dan günaydınlar diyor. İstekler yerine gelsin, şarkıyı Mehmet Özkaya seslendiriyor dedik. Birlikte dinliyoruz. Güneşi geceme misafir ettim.

Ben seni unutmak için sevmedim, gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim. İlhan Behlül Bektaş yazmış dizeleri, Amir Ateş Segah makamında bestelemiş şarkıyı, Tuğçe Palah seslendirdi. Osman Selçuk Altun istemişti iyi yayınlar dilekleriyle. Canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm Nami dostlarına, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına armağandır demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Biz teşekkür ediyoruz bizimle olan tüm sevgili dostlarımıza. Ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Saatler 9:27. Neredeyse son yarım saatimiz içindeyiz. Emel Sayın bu kez mikrofonda İlhan Behlül Bektaş'ın dizeleriyle Amir Ateş'in, yine Amir Ateş'in Hicaz namelerinin buluştuğu şarkı birbirlerine nazire yapıyor şarkılar adeta. Şevki Şahinoğlu istiyor. Isparta'dan günaydınlar demiş Saffet Bilir, Uğur Heybeli, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan için, ekibimiz ve tüm dinleyiciler için istemiş. TRTname'yi çok seviyoruz diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Birlikte dinliyoruz. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın?

Kıymetini bilemedik sevginin dedi Yalçın Benlican'ın dizeleriyle Bilge Özge'nin Uşak Nameleri'nin buluştuğu şarkıyla Ahmet Özhan'ı dinledik. Mustafa Kına istemişti Kayseri'den selamlar yollamış tek kurşun demiş. Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Necati Özgün, Şube Müdürümüz Harun Oğuz, radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli name dostlarıma da armağan etmek istiyorum. Her daim TRT diyorlar, teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki şarkıya geçiyoruz. Sıradaki eserimiz efendim bir Kürdili icazkar Avni Anıl şarkısı. Sözler Ümit Yaşar Oğuzcan imzalı. Hasip Uygun Manisa Salihli'den selamlar sevgiler yollamış. Name dostları ekibimiz için istemiş. Mithat Kaykı efendim Edirne Uzun Köprü'den selamlar saygılar yolluyor. Eşi Çiğdem Hanım ve kızı Nehir için istiyor. Servet Şahin Kuşadası'ndan sevgiler yolluyor. İstekler yerine gelecek. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten radyo dostlarını saymış. Şevki Şahinoğlu Hasan İlhan ve Oğuz Onur Rada armağandır demiş. Şahap Ünal torunu Ares için ulaşmış. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar yollamış Osman Soygü'den. Eskişehir'den Devre'ye selamlar yolluyor Zeki Gül. Sizleri de ortak edelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Uzuyor yıllar gibi dakikalar sen yoksan.

Ne yeşil, ne siyah, ne toz pembedir, mavi dünyam benim ömre bedeldir. Etnur Elbilsin'i dinledik Hüseyin Gökmen'in bu Hicaz şarkısıyla. Sözler Mehmet Erbulan'a aitti. Musa Özçelik istemişti bu eseri. Eşi Elif Hanım, kızları Didem ve Leyla, torunu Beliz Bebek, ayrıca Zafer Özkara, Mehmet Gücüyener Özcan Afacan'a da armağan etmiş. Denizli Tavas'tan sevgiler, selamlar yollayarak. İzzet Yücel, ekibinize, sunucumuz Dilek Hanım'a, Türk sanat müziğine gönül veren herkese Beypazarı'ndan kucak dolusu sevgiler, saygılar diyor. Sayfa dostları için istiyor. Osman Angay, Çorum'dan günaydın. Tüm TRTname sevenlere armağan olsun. İyi ki varsınız demişler. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Ve efendim, sıradaki esere geçiyoruz. Vedat Çetinkaya'yı dinleyeceğiz. Erdinç Çelikkol'un Mustafa Döngemen'in dizeleriyle bestelediği bu Nihavend şarkısıyla. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel, ne olursun diyeceğiz. Efendim, Emine Atamer, eseri Nuran İsmail Mazlum, Fehamet Sabır, sizler ve ekibinize armağan ediyorum diyor. İzmir'den Maya Türköz, hepimize güzel sağlıklı bir günü olsun diyerek ulaşmış. Feyza Akçen, dinleyen dostlara, yapım yayın ekibine, sunucumuz Dilek Hanım'a armağandır diyorlar, sağ olun. Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den selamlamış şahsınıza ve TRTname'nin bütün ekibine kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi de ortak ettik. Eseri birlikte dinliyoruz. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel, ne olursun.

Ve zaman yine aktı geçti. Saadettin Kaynağ'ın Hüseyini eseri programında son şarkısı olacak Mustafa Ayda Aydemir çifti. Radyo dostlarını saymışlar. Hüseyin Bakırlı, efendim Kocaeli Bayramoğlu'ndan ulaşmış. Yeni tanıştığım arkadaşıma, TRTname dinleyenlere, ekibimize armağandır demiş sıradaki eser için. Teşekkür ediyoruz ve veda ediyoruz. Yelda Karagöz Özer, Tuna Şengil, Dilek Demirbilek Topçu. Cuma sabahı yine birlikte olmayı diliyoruz, istiyoruz. Siz de isterseniz buluşalım efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı.

sağladı. Adalet ve Kalkınma Partisi heyeti mecliste muhalefet partilerini de teklife destek için ziyaret etti. AK Parti'nin kapalı grup toplantısının ardından teklif meclis başkanlığına sunulacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya Milli Birlik Hükümeti temsilcileriyle görüştü. Görüşmelerde Libya'nın barış ve istikrarına verilen destek, güvenlik alanındaki işbirlikleri, terörle ve düzensiz göçle mücadelede atılabilecek ortak adımlar ele alındı. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Bölünme sonrası Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ard arda sıraladı. Ellerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğal gaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağı sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmaya yönelik Umman'la temas halinde olunduğunu da vurguladı. İspanya'nın Afrika'daki özel toprağı Ceuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesine hedef aldı. Gazze şeridinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerle bir olan binanın enkazından iki aileye ait 112 kişinin cenazesi 3 yıl sonra çıkarılabildi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu cenazeler yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Duyguların dile geldiği, şarkıların gönüllere ulaştığı, geçmişle günümüzü birleştiren, anılarla bir yolculuğa çıktığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün de evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza misafir oluyoruz. Siz her neredeyseniz yalnızlığınızı paylaşmak, mutluluklarınızı çoğaltmak için size eşlik ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yine en güzel şarkılarla yanı başınızda olacağız. Programımızın ilk şarkısı bir Sadi Hoşses bestesi. Ancak öncesinde Ankara Radyosu saz sanatçılarından Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi Peşeveni dinleyeceğiz. Hemen ardından dinleyeceğimiz Sadi Hoşses şarkısını ise Zeki Müren seslendirecek bizler için. Aşkın ile gündüz gece giryanım efendim, bülbül gibi gül ruhine hayranım efendim.

Güftesi ve Güftesi Faruk Kayacıklı'ya ait Acem Kürdi şarkıda Remzi Oktar bizlerle birlikteydi. Sana eller ne güzelsin demesin, kıskanırım dedi sanatçımız. Birlikteliğimiz en özel şarkılarla devam ediyor sevgili TRT Name dostlarımız. Biliyorsunuz nostaljik şarkıların orijinal kayıtlarını sizlere sunarken bazen bu sevilen şarkıları yeni düzenlemelerle de sizlerle buluşturuyoruz. İşte şimdi o düzenlemelerden, o kayıtlardan birine yer vereceğiz. Sanatçının 2011 yılında yayınlanan Eşref Vakti albümünde seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaşacağız. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni.

Beste ve güftesi Arif Sami Toker'e ait Acem Kürdi şarkıyı Teoman Volkan Özselçuk'tan dinledik. Seviyorum, seviyorum seni zalim. Değerli TRT Name dostlarımız, sevgi öyle yüce bir duygu ki her şeye rağmen yüreğinizi kaplayan, tatlı heyecanlarla, umutlarla başınızı döndüren ve ille de sen dedirten. Dolayısıyla bu güzel duyguyu yaşarken her ne olursa olsun yine de dozuna dikkat etmek lazım. Çünkü sevgiyi ona layık olanlara sunabilmek lazım, öyle değil mi? Evet, biz yine sevgiyle yol almaya devam edelim. Sevgimize layık olanlara bu güzel şarkıları sunmaya, hediye etmeye devam edelim. Şimdi Necdet Tokatlıoğlu'nun güftesi Ali Tekin Türe'ye ait Acem Kürdi şarkısını dinliyoruz. İzmir Radyosu sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikte. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et. Tanışmamış gibi olalım senle. O sevda gönlüme dolmadı farz et.

Ömer Coşkuner'i ebediyete uğurladık ama sanatçı hala o güzel sesiyle aramızda. Saadettin Öktenay'ın Kürdi makamındaki şarkısını seslendirdi. Bu eser Hüner Coşkuner'in 1996 yılında yayınlanan Beni Tek Sen Anlarsın albümünde yer almış bir kayıttı. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Alaaddin hocamızın Alaaddin Yavaşcan'ın sevilen bir şarkısından Esin Körükçü'ye kulak vereceğiz. Kürdili icazkar makamındaki bu sevilen eserin güftesi Şerafettin Aydın'a ait. Geçmiş

Mersin, Sevda Yolu İstanbul. Erol Sayan'ın Kürdili Cazkar makamındaki eserini Özant Koç'tan dinledik. Uğruna büyük mücadeleler edilen, taşıyla, toprağıyla, yedi tepesiyle, boğazıyla kalbimizi çalan, Marmara'nın incisi İstanbul adına bestelenmiş şarkılardan yalnızca biriydi bu sevilen şarkı. Evet efendim, İstanbul'dan sizlere seslendiğimiz yayınımızda yine şarkılarla yol alalım. Bu defa zaman tünelinde 90 yılına uzanalım ve Ayşegül Duruka'nın Sevgim İçin isimli albümünde yer vermiş olduğu bir Selahattin Pınar şarkısını dinleyelim. Kürdeli Cazkar makamındaki eserin güftesi Vecdi Bingöl imzalı. Sorma bana nafile neler düşündüğümü, söylemem tek söz bile, çözemem o düğümü.

TRT kurumunda ses sanatçısı olarak göreve başladı. 1966 yılından günümüze o güzel sesiyle ve icrasıyla şarkılara hayat veren sevgili Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1996 yılında seslendirmiş olduğu Zeki Duygulu'nun Güftesi Şadi Kurtuluş'a ait şarkısını dinledik. Ve yine çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. 1989 yılında Olmaz Ki Acanım ismiyle yayınlanan Nalan Altınörs albümünden bir Alaaddin Şensoy bestesi. Göz göze gelmek istemem, yüzünü görmek istemem, seninle gülmek istemem, ellerle aldattın beni.

Emel Sayın'la 1989 yılına uzandık. Sanatçının Kanımda Kıvılcım albümünde yer alan Erdoğan Berker şarkısını dinledik. Nihavet makamındaki bu şarkının güftesi Bekir Mutlu'ya ait. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Taner Şener'in güftesi İrfan Türkoğuz'a ait Nihavet şarkısında sizleri Samime Sana ile baş başa bırakıyoruz.

Aldo Duran'ın Yavent eserinde Emel İşcan'ı dinledik. Bu güzel Yeşilçam şarkısının ardından birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Nihavent makamındaki eserlerin ardından rast makamında şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi Ziya Taşkent'in Güftesi Sadık Atay'a ait şarkısını dinliyoruz. Yine 90'lı yıllara uzanacağız. Yıldırım Bekçi'nin Düşündüğüm Biri Var isimli albümünde yer verdiği kaydı paylaşacağız sizlerle. Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme, yalnız hayalinle teselli bulur. Öyle hasretim ki bir dost sesine, beni bugünlerde ara ne olur.

Bestesi Bekir Sıtkı Erdoğan, bestesi Gültekin Çeki'ye ait Rast makamındaki eseri Ali Osman Akkuş'tan dinledik. Bu güzel şarkıyla ve sonrasında dinlediğimiz oyun havasıyla zannediyoruz artık günün ilerleyen dakikalarına daha da hazırız efendim. Evet, 90'lı yıllardaki yolculuğumuz devam etsin. Şimdi Ayşe Tuna'nın 97 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar albümünden bir İrfan Özbakır şarkısı dinleyelim. Rast makamındaki eserin güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Hepimizin çok sevdiği, dinlemekten, söylemekten keyif aldığı bir eser. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

Beste ve Güftesi Cevat Ultanır'a ait Rast şarkıyı dinledik. Efendim 1960'larda sesiyle şarkılarıyla dikkat çeken, 1967 yılında seslendirdiği Bağdat Yolu şarkısı ile de geniş kitlelerce tanınan ve 40 yılı aşkın bir süre Türk müziğine büyük katkılar sunan Sevim Tuna bizlerle birlikteydi. Bu vesileyle sanatçımızı da saygıyla yad ediyoruz. Ve birlikteliğimizde şimdi günümüze yaklaşıyoruz. Dilek Türkan'ın 2015 yılında yayınlanan Suya Söyledim isimli albümünde yer verdiği Erol Sayan şarkısını dinliyoruz. Güfte Enis Behiç Kor Yürek imzalı. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar.

Güncel bir düzenlemeyle musiki severlerin beğenisine sunulan dramalı Hasan Hasküler'in Rast şarkısını Eda Karaytuğ'dan dinledik. Bu kayıt sanatçının 2020 yılında yayınlanan Gönülden isimli albümünde yer almaktaydı. Şimdi ise geleneksel bir saz ve yorum icrasıyla dinleyeceğimiz rast bir eser var sırada. Ankara Radyosu sanatçılarından Nazlı Kanaat bizlerle birlikte olacak. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Simten, Gonca Fem, bir bedel ol güzel.

Kayıt olduk. Mahur makamındaki Rıza Bey şarkısını seslendirdi sanatçı. Efendim paylaşımlarımıza devam ederken minik bir ara vererek şimdi sizlere her yayınımız için özel olarak hazırladığımız köşemizde bir paylaşım sunmak istiyoruz. Güne bir söz bırak köşesinde bugün aslında çok sade bir cümleyi sizlerle paylaşacağız. Şiirleriyle sevilen, sonrasında deneme ve roman çalışmaları da yapan Kahraman Tazeoğlu'nun bir sözü. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor demiş Kahraman Tazeoğlu. Aslında üstünde çok düşünülecek, sade ama bir o kadar derin bir cümle. Zamanın yaralara derman etkisinin olduğu aşikar. Elbette kabuk tutuyor taze yaralar, acısı hafifliyor zamanla ama yüreğimizin o en derin köşesinde minicik de olsa izi kalıyor. Zaman zaman inceden bir sızıyla hissettiriyor kendini. Yani demem o ki kimsenin ince sızılarının müsebbibi olmayınız sevgili dinleyenler, güzelliklerle anılınız. Evet, birlikteliğimize yine şarkılarla devam edelim. Nostaljik paylaşımlarımıza bir yenisini daha ekleyelim Nesin Sipahi'nin sesinden. Avni Anıl'ın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Hicaz şarkısını dinliyoruz şimdi. Bir ateşim, yanarım, külüm yok, dumanım yok. Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok.

İrfan Özbakır'ın Gülsesi Ülkü Aker'e ait caz şarkısını Behiye Aksoy'dan dinledik. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Sanatçının seslendirmiş olduğu bu şarkı diğer sevilen şarkılarıyla birlikte 1996 yılında yayınlanan Gözlerin isimli albümünde yer aldı. Birlikteliğimize Emel Sayın'la devam edeceğiz. Avni Anıl'ın sözleri Cemal Atayman tarafından kaleme alınan Hicaz şarkısını dinliyoruz şimdi de. Gözlerin kömür senin, bakışın ömür senin.

Yalancının birine kapıldı, kandı gönül. Gönül Akkor bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Hicaz şarkıyla konuğumuz oldu sanatçımız. Ve programımızın yavaş yavaş sonlarına yaklaştık. Şimdi ise Bekir Of'un unutulmaz eserini Kadri Şarman icrasıyla dinleyeceğiz. Değdi saçlarıma bahar gülleri, Nazende sevgilim yadıma düştün.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Serap Kuzey, Hicaz bir türküyle bizlere seslendi. Karanfil oylum oylum. Şarkıların ruhumuza bıraktığı güzellikler, unutulmaz nameler, anlamlı paylaşımlarla bir geçmiş zaman olur ki programının daha sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Umarız bugün de hedeflerinize bir adım daha yaklaştığınız, mutlulukla, huzurla, başarıyla geçirdiğiniz bir gün olur. Biz yarın yeniden TRT Name frekansında sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'i huzurlarınızdan ayrılırken sizleri sanatçımız Umut Akyürek'ten dinleyeceğimiz Hicaz bir potpourri ile baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.

Renkli konukları, keyifli sohbetleri, canlı müzik icralarıyla Her Dem Nefes programı gönüllerinizde yeni ufuklar açacak. İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Tanju Erol ve Furkan Necipoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Her Dem Nefes, çarşamba günleri saat 13'te TRT Name'de.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Yaş kararlarıyla 25 general ve amiral üst rütbeye, 69 albay general veya amiralliğe yükseldi. Terörsüz Türkiye hedefindeki çerçeve yasa için imza süreci tamamlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Bahçeli imza sonrası yaptığı açıklamada attığımız bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır dedi. Teklif gün içinde meclis başkanlığına sunulacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenilebiliyor. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 7 Ağustos'a kadar ilk nakil başvurusunu yapabilecek. Kudüs'teki gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes süreci Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek uluslararası toplantıda ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı bugünkü toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Fidan toplantı öncesinde Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile görüştü. Hakan Fidan Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından da kabul edilecek. Fidan ayrıca Cezayirli mevkidaşı Ahmet Attaf'la bir araya gelecek. Bölünme sonrası Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi mecliste aynı salonda arka arkaya grup toplantısı yaptı. Kürsüde önce Özgür Özel, sonra Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kılıçdaroğlu isim vermedi ama eleştirilerini ard arda sıraladı. Ellerinde kadehlerle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz dedi. Özel ise eski model örgütlenme anlayışını kökten değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin rekor kırdığını, yıl sonunda 8 milyon haneye yerli imkanlarla doğal gaz verilmesini hedeflediklerini söyledi. Irak'la enerji alanında yapılan işbirliğini de değerlendiren Bayraktar, mevcut petrol boru hattının Basra'ya uzatılabileceğini söyledi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit

reddetti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmaya yönelik Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. İspanya'nın Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'daki düzensiz göç akınının ardından Avrupa Birliği İçişleri Bakanları olağanüstü toplandı. Üye ülkeler İspanya'ya tam destek verdi. İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Toplantıda geri dönüşlerin hızlandırılması ve dış sınırların daha fazla korunması kararlaştırıldı. Gazze şeridinde 22 Kasım 2023'te katil İsrail'in hedefi olan bir bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Yerle bir olan binanın enkazından 112 kişi 3 yıl sonra çıkarılabildi. Aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu cenazeler yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Haberleri dinlediniz. Müzik.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar TRT Name dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri, sevgili dinleyenlerimiz. Yine bir çarşamba, yine saatimiz 13 ve her dem nefeste birlikteyiz. Efendim bugün kimlerle birlikteyiz? Efendim bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda ve de perküsyonlarımızda. Efendim bugün size seslerimizi ulaştıran sevgili Tom Master arkadaşım, burada hemen bir dipnot iletmek istiyorum. TRT'nin en güzel Tom Master'i Birsel Acar. Teknik yönetimde Türkay Güner. Hemen yanındaki sandalyede Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturup efendim akvaryumdan bize el sallıyorlar. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Peki konuğumuz kim? Konuğumuz çok şık, çok zarif, çok naif bir hanımefendi.
1: Teşekkür
0: Sevgili
1: ederim.
0: Leyla Erten, hoş geldin.
1: Hoş buldum, çok hoş buldum hem de.
0: Ne kadar hoş buldun?
1: Gerçekten çok hoş buldum. Mesela bu kadar güzel bir ezgiyle karşılandım. Hem geleneksel hem de inanılmaz süslenmiş bir ezgiydi. Yani oturup sizi dinlemek istiyorum açıkçası. Böyle bütün gün sizi dinleyebilirim.
0: Ama sevgili dinleyenlerimiz de seni dinlemek istiyorlar. Nasıl olacakmış? O zaman hem bizi dinleyeceksin, evet, hem şarkı söyleyeceksin, hem sohbet edeceğiz. Şimdi evet, sevgili Leyla. Leyla Erten kim? Sevgili radyo başında bizi dinleyen sevgili konuklarımız derler ki, Leyla Erten kim? Kendini bir tanıtır mı bize?
1: Teşekkür ederim. Aslında Leyla Erten çok yeni değil bu camiada. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı mezunuyum. 1990 yılında giriş yaptım ve çalgı eğitim bölümünü tamamladım. Daha sonrasında tabii Milli Eğitim Bakanlığı'na ait

0: müzik öğretmenliği sınavlarına katıldım ve 2000 yılından bu yana müzik öğretmeniyim. Bu arada tabii birçok işin içinde sanat aşkı olduğu için sadece öğretmeni oldum, ben her şeyi bıraktım gibi bir hissiyatta hiç olmadım. Şükürler olsun ki yolumda böyle bir açıldı. Konserler, albümler, müzik çalışmaları, özel korolarda hem korist hem sazende hem de solist
1: Buraya hemen
0: olarak
1: araya
0: yer
1: girmek
0: aldım.
1: istiyorum.
0: Tabii.
1: Demin de söyledik ya, senin çalgın ut. Efendim, çalgı demek bizim bugünlerde, son dönemlerde daha doğrusu enstrüman diye tabir ettiğimiz müzik aletlerinin genel bir adı çalgıdır. Bu hatta Anadolu taraflarında, Anadolu'da da bunlara saz olarak isim verilmiştir. İşte bu çalgıları çalan insanlara da çalgıları çaldığı için çalgıcı denir. Ha, günümüzde bunu modernize ettik. Enstrümanist diyoruz bunlara. Çünkü onları enstrüman adı altında birleştirdik. Yeni isimlendirdik. Onlara da enstrümanist diyoruz. Bunu da dipnot olarak buradan iletmek istedim. Peki madem enstrümanistsin, ut çalıyorsun. Utun nerede Leyla?
0: Valla hiç düşünemedim.
1: Düşünemedin ama o zaman biz sana şimdi düşündürüyoruz.
0: Belki
1: Çünkü
0: başka
1: biz
0: sefere.
1: seni bir kere daha çağıracağız buraya. O zaman
0: Ben
1: lütfen
0: memnun olurum.
1: lütfen utunla geliyorsun.
0: İnşallah, çok da
1: Tamam.
0: isterim. Çok da isterim.
1: Şimdi hiç
0: Çok eminim.
1: lafı fazla da uzatmadan senin sesini
0: Tabii.
1: sevgili dinleyenlerimize bir dinletmek istiyorum.
0: Tabii.
1: Zeki Müren'in çok güzel bir Nihayet şarkısı var.
0: Evet.
1: Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle. Gel bana nazlı gülüm, çektirme artık çile.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık.
1: Teşekkür ederim, ellerinize sağlık.
0: Leyla ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasıl, yeni aranjmanımızı beğendin mi?
1: Çok güzel. Çok beğendim. Yani bu, dolu dolu.
0: Ama bu beğentilerini var ya böyle sürekli tekrarla ki biz de böyle kabaralım daha
1: tabii,
0: güzel
1: tabii,
0: çalalım ama.
1: Tabii tabii. Şimdi daha yeni başladık.
0: Yeni başladık diyorsun.
1: Şimdi biriktiriyorum size güzel
0: peki
1: sözler.
0: Şimdi sevgili Leyla, öğretmenlikten bahsettin.
1: Evet.
0: Nasıl bir öğretmenlik, ondan bize bahset.
1: Şimdi bir koltukta iki sevda olmaz derler ya, ben genelde bu şekilde tabir ediyorum. Benim için öyle oldu öğretmenlik. Yani vazgeçemedim. Aslında çoğu zaman da kafamda böyle bıraksam mıydım, başka bir yolda yürüse miydim? En azından hani sanatımı, çünkü çocuk yaşlardan beri sanat okulunda okuyan biri olarak acaba yanlış mı yaptım gibi kendimi zaman zaman sorguladım. Ama o başka bir sevda. Bazen diyorum ki dünyanın en iyi sanatçısı, en iyi şarkıcısı veya en iyi enstrümanisti olsak, o çocuklardan aldığımız o hazzı, o sevgiyi, o muhteşem tertemiz hisleri alamıyoruz. İkisini de deneyimlediğim için öğretmenlik çok ağır bastı.
0: Hı hı.
1: Nasıl derseniz, potansiyel olarak çok fazla sanat ruhlu, sanatı kalbimde yaşatan biri olduğum için öylesine bir öğretmenlik yapamadım. İşin aslı. Burada yani eminim bütün hocalarımız çok fedakarlar, çok emek veriyorlar her şekilde, ama müzik öğretmeni olmak özellikle çok daha zor. Yani herkes herhangi bir törende otururken siz asla oturmuyorsunuz ve sürekli etkinlik, aktivite içindesiniz.
0: Hı-hı.
1: Hele bir de okul içindeki bir şekilde çalışmalarınız ilçe dışına veya il dışına çıktıysa, ki ben bunu çok fazla yaşadım.
0: Hı-hı.
1: Artık bu sizin rutininiz haline geliyor.
0: Anladım.
1: Sizinle
0: o zaman
1: çok haberleşmiştik.
0: Evet, o zaman talepler de artıyor.
1: Evet.
0: Bu işler için, etkinlikler için,
1: evet,
0: değil mi?
1: Aynen öyle oluyor. Ama müzikle ulaşmak o kadar zevkli ve güzel ve doğru bir sistem ki çocuklara ve karşıdaki insanlara, en basit bir çevre ile ilgili bile müzikle çok daha çabuk ulaşabiliyorsunuz karşınızdakilere.
0: Şimdi beni çok güzel yerlere getirdin bu söylemiş,
1: evet,
0: olduğun şeylerle.
1: Hı-hı.
0: Bir iki şarkı sonra bu konuyla ilgili gene sana bir şeyler soracağım sevgili,
1: tamam,
0: Leyla.
1: Çok güzel.
0: Şimdi bir Kırım türküsü rica ediyorum senden.
1: Ne güzel, çok
0: Hicaz
1: sevindim
0: makamında
1: hepsini.
0: Diyor ki, şu yaltadan taş yükledim, gemim dolmadı. Şu gençlikte bir yer sevdim, o da olmadı diyor. Şu yaltadan taş yükledim, gemim dolmadı dediği zaman, buradaki yalta kelimesi Kırım taraflarında, Karadeniz taraflarında liman anlamına geliyor efendim. Diyor ki, şu limandan taş yükledim, gemim dolmadı. Böyle de bir hatırlatma yapmak istedim. Hadi buyurun bakalım.

0: Ağzına sağlık sevgili Leyla. Arkadaşlar
1: Teşekkür ederim.
0: Ellerinize
1: Ellerinize
0: sağlık.
1: Sağlık.
0: Şimdi hiç ara vermek istemiyorum. İnan bu Kırım türküsü falan o kadar güzel geliyor ki senin sesinden böyle naif naif. Hemen Kaptanzade Ali Rıza Bey'in çok güzel bir caz şarkısı var. Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla çadırımın üstüne doğmuş akşam yıldızı. Hemen bunu söyleyelim.
1: Tamam,
0: olur
1: çok
0: mu?
1: Güzel olur.
0: Söyleyelim ve çalalım. Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Sevgili Leyla, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sizin de
0: Arkadaşlar,
1: ellerinize sağlık.
0: ellerinize sağlık. Bu yaptığımız çoğu şey aslında provada yapmamıştık. Ama sizi çok ciddi tebrik ediyorum burada sevgili dinleyenlerimizin ve de sevgili konuğumuzun önünde. Bakışmalarımızla bu işlere geldik. Programın yarısına gelmişiz biliyor musun sevgili
1: Çok
0: Leyla?
1: çabuk geçti.
0: Nasıl geçti
1: Çok güzel.
0: anlamadık değil mi?
1: Çok güzel geçti.
0: Radyolarını yeni açmış sevgili dinleyenlerimiz muhakkak vardır. Hemen onlar için diyorum ki efendim her dem nefestesiniz. Kimlerle birliktesiniz? Bas gitar Hakan Şen. Klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda Rahmi Göçmen. Efendim hemen akvaryumda bugün size seslerimizi ulaştıran en başta da dediğim gibi TRT kurumunun en güzel ton masteri Birsel Acar efendim seslerimizi size ulaştırıyor. Teknik yönetimde Türkay Güner. Hemen yanındaki koltukta da Gaye Görkem Bülbül Özçelik suratıma bakıp el sallıyor. Gaye sen de çok güzel bir hanımsın. Seni de böyle takdim ediyorum. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz kim? Konuğumuz da çok cici, çok şeker, çok naif bir öğretmenimiz sevgili Leyla Erten. Bir kez daha hoş geldin
1: Teşekkür
0: programımıza.
1: ederim. Sağ olun.
0: Şimdi sevgili Leyla, senin öğretmenliğinden bahsettik ve öğretmenliği çok sevdiğini söyledin. Öğretmenlikten bahsederken, konuşurken çocuklarla iletişimin öğretmenlikte ne kadar önemli olduğunu, çocuklara ne kadar faydalı olabileceğimizi anlatabildin. O şekilde konuştun. Ben şimdi sana bu girizgah üzerinde bir soru soracağım. Sen müzik öğretmenisin.
1: Evet.
0: Senin görev yapmış olduğun okullarda sevgili yavrularımızın, öğrencilerimizin Türk müziği ve halk müziğine bakışı nasıldı?
1: Yani şöyle aslında sanat eğitimi için haftada bir saat çok yetersiz. Bunu hepimiz biliyoruz.
0: Evet.
1: Normal bir okulda okuyan bütün öğrenciler veya evlatlarımızdan biliriz. Bir saatte sevgili üstadım ne yazık ki çok yetersiz. Biz ancak onlara nitelikli müzik nasıl olur? Sadece Türk müziği

çerçevesinde değil, dünya müzikleri, nitelikli, çalgıların türleri, çalgıların sınıflandırılması veya bir çalgı duyduğunuzda bu hangi çalgıdır gibi bilgiler vermeye çalışıyoruz. Türk müziğine bakış açısı çok güzel. Çünkü anne karnından itibaren hani kulaklarımızda var olan, bizim dokumuza işlemiş bir şey ya. Ama halk müziğini öğretirken veya seslendirirken veya örnekler verirken daha kolay oluyor benim açımdan. Benim için klasik Türk müziğimiz biraz daha eğitim gerektiren ve biraz daha farklı kuralları olan bir müzik türü olduğu için onu öğretmek için biraz zorlanıyoruz tabii. Müfredata bakarsanız makam da öğretmem gerekiyor ama bu şartlarda çok zor. Sınıflar 50, bazen 45, bazen 30 kişilik sınıflarda çalıştığımız oluyor. Benim amacım, dediğim gibi, önce kendi kültürümüzü tanıyan, kendi müziğimizi seven, bilen, tanıyan çocuklar, ondan sonra dünya müziklerini tanıyan çocuklar olması. Ama çok renkli bir eğitim vermeye çalışıyorum açıkçası. Yani hem İsmail Dede Efendimiz'i tanısınlar, hem Neşet Ertaş'ımızı tanısınlar, hem bilmedikleri halk ozanlarını. Çünkü müzik çok kolay yozlaşabilen bir şey, kolay tüketilebilen bir şey. O yüzden günümüz müziğine de bakarsak, gerek sözler gerekse melodik yapılar açısından çocukları çok da güzel etkilemediğini düşünüyorum. Mümkün olduğunca bizim kendi

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Leyla ağzına sağlık ya.
1: Teşekkür
0: Leyla
1: ederim.
0: sen çok keyifli şarkı söylüyormuşsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Valla
1: Sağ
0: çok
1: olun.
0: çok keyifli geliyor böyle. Çok naif, çok keyifli bir şarkı
1: Çok
0: söyleme stilin
1: teşekkürler.
0: var. Peki madem böyle şarkı söylüyordun, öğretmenlik yerine niçin böyle bir TRT kurumunda veya devlet kurumunda, devlet korolarından bir tanesinde bir vazifeye gitmek istemedin? Hadi bakalım şimdi.
1: Şöyle aslında 2000 yılında kadro sahibi oldum ve ilk senelerde evet düşündüm, bahsetmiştim. Acaba henüz başındayken daha başka bir yola girsem, daha işte mesela birçok arkadaşım bu kurumda sizlerle beraber çalışıyorlar. Hepsini sevgiyle takip ediyorum. Ama başlarda yapamadığım şeyi sonradan yapamaz oldum. Ve mesleki deformasyon diye bir şey de oluyor. Öğretmenlik yaptığınız zaman bulamıyorsunuz başka bir şeye. Bazen yani burada ciddi ve açık konuşmak istiyorum dinleyicilerimizle de. Bazen öyle bir şey oluyor ki saat 4'ten sonra telefonlara bile bakamıyorum. Yani bu sesin yorgunluğu, işte orada verdiğiniz o emek vesaire. Ama sonrasında belki de o konfor alanı oldu bana. Hani düzenli bir iş sahibi olmak veya tekrar baştan tırmanmak, baştan bir yerde yer edinmeye çalışmak belki de zor geldi. Zaman geçtikten sonra da zaten vazgeçmiş oldum. Ama başka çalışmalarla işte bu duygumu tatmin etmeye çalıştım zamanım yettiğince, elden geldiğince. Albümler vesaire gibi gibi şeylerle tatmin ettim. Ve en başta dediğim şey, onların gözleri çok güzel bakıyor. Yani
0: Çocuklardan
1: bambaşka
0: vazgeçemiyorum
1: bakıyorlar.
0: diyorsun.
1: Gerçekten hissim bu. Keşke insanın önüne bir kapı açılsa, hani şunu yaparsan Leyla şu olacak, bunu yaparsan bu olacak gibi bir seçenek sunulsa, ama böyle bir şey yok. Ama şu an gördüğünüz gibi ikisini de yapmış oluyorum. Yine böyle güzel bir kurumda şarkı
0: Evet.
1: söyleme gibi bir zevke ulaşmış oluyorum. Öte yandan okuluma da gidiyorum vesaire. Onların sanatçısı olmak çok özel bir duygu. Gerçekten.
0: Demek ki çocuklarla

0: Çok iyi. O zaman şöyle bir şarkı daha istiyorum senden. Rast makamında bir
1: Tamam.
0: şarkı. Diyor ki... Hani ne oldu aşkımız? Şimdi bilmem kimlerdesin. Hoş geçmezdi bir anımız. Şimdi esen yerlerdesin. Sevgi denen şey yalanmış, daldan dala konan için. Her çiçeğin balı varmış. Aşk, aşk sarhoşu, aşk sarhoşu olmak için.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık, ağzına sağlık sevgili Leyla.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hani ne oldu aşkımız dedik ya Leyla. Evet. Sana soru soracağım ben şimdi.
1: Tabii, buyurun. Zor mu?
0: Çok. İnan bana çok zor. Leyla sence aşk nedir?
1: Çok zor. Bana sorulmaması gereken bir soru. Benim için aşk doğa falan, yani nasıl diyeyim? Her şey aşk. Gördüğünüz, baktığınız her güzel şey, hissettiğiniz her şey aşk. Sabah bir hayvanı beslerken aşk yaşıyorum. Bir öğrencime baktığımda aşk yaşıyorum. Mahur var kızım. Mahur'u severken aşk yaşıyorum. Sevgili babam için buradayım. Yakın zamanda kaybettim. Hı-hı. Çok güzel bir baba kız aşkı yaşattı bana. Onu hatırlarken aşk yaşıyorum. Annem. Yani biraz sadece kadın erkek ilişkisi.

0: olarak bakmıyorum ben duygulara, aşka. Ve umarım ki herkes istediği aşka, bir sürü aşklara kavuşur. Bu anlamda bir sürü aşk
1: İşte
0: yaşıyorum.
1: bazen o aşka kavuşulamıyor. Öyle de bir şey var. Öyle de bir şey var. Demek ki senin aşkın böyle.
0: Evet, çok
1: O zaman
0: büyük.
1: ben bal arısı gibiyim senden önce desek nasıl olur?
0: Çok güzel olur. Çok güzel olur.
1: Peki hangi tondan yaparız sence bunu? Sanki re minörden güzel olur gibi.
0: Olur.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık, ağzına sağlık
1: Ellerinize
0: Leyla.
1: sağlık. Çok
0: Bu
1: teşekkür ederim.
0: şarkıda sevgili abimiz Özdemir Erdoğan'ın çok güzel bir şarkısıydı.
1: Evet, çok güzel bir
0: Türk
1: şarkı.
0: müziğine de çok uyan bir şarkı. Tam böyle bir Nihavend
1: Hı
0: şarkı.
1: hı.
0: Sen de güzel okudun. Mete de
1: Teşekkür
0: burada
1: ederim.
0: yıktı yaktı geçti
1: Evet,
0: bizi.
1: ellerinize
0: Mete
1: sağlık.
0: ellerine sağlık,
1: Alkışlıyorum
0: sağ
1: ikinizi.
0: olsun. Bu arada sevgili Recep, sevgili Hakan, sevgili Rahmi, hepinizin ellerine sağlık diyorum. Çok güzel şeyler ortaya çıkartıyorsunuz. Ben de kendimi tebrik ediyorum, kutluyorum. Ben de güzel şeyler çalmak
1: Evet.
0: için uğraşıyorum burada. Maalesef ki programın sonuna geliyoruz ama programı kapatmadan önce sana gene öğrencilerle ilgili bir soru sormak
1: Tamam.
0: istiyorum. Şöyle ki, öğrencilerini çok seviyorsun, çocukları çok seviyorsun. Müzik adına onlara bir şeyler vermek istiyorsun. Onlar için uğraşıyorsun. Anlattıklarından çıkarttığım şeyler
1: Evet.
0: benim.

0: Bunlar. Peki bu çocuklarımızı Türk müziği ve de halk müziğinin yani kendi kültürümüzün içine sokmak için biz taşın altına elimizi soksak, koysak
1: Evet.
0: neler yapmalıyız
1: Ne
0: o taşın
1: kadar güzel.
0: altındaki ellerimizde? Sen bir öğretim elemanı olarak bunu
1: Evet.
0: bize açıklamak ister misin?
1: Yani aslında şu anki yaptığımız çalışma, bu program, ben yaklaşık 3 sene oldu galiba, biliyorum, haberdarım. Bu programda işte farklı ezgiler, farklı melodiler, farklı solistler. Bu büyük bir emek ve bu büyük bir iş aslında. Genç neslin Türk müziğine biraz daha aşina olması için güzel tınılar var. Çünkü birazcık da çok seslilikle beraber kaynaşma da istiyorlar onlar zaman zaman. O açıdan önemli. Onun dışında mesela gerek TRT olur, gerek işte devlet koroları veya başka kurumlar olabilir. Bu tip kurumlarda görev gibi değil de zaman zaman gönüllü gelip canlı müzikler yapılabilir mesela. Etkinliklere katılınabilir. Sazları tanıtmak için de olsa. Evet, kolay bir iş değil bu tabii ama ben bunu kendim bireysel olarak yapmaya çalışıyorum. Sevdiğim arkadaşlarımla, hani gelin kızlar işte şunu görsün, bunu görsün, çocuklar kemençeyi görsün vesaire gibi. Zaten bu anlamda çok fazla da öğrenci müzik okullarında şu an. Bazıları mezun oldu, bazıları öğretmenlik yapıyor. Aynı zümrelerde
0: Ne güzel, ne güzel,
1: karşılaşıyoruz.
0: ne güzel.
1: Onların hatıralarında çok önemli detaylar olarak kaldı bu çalışmalar. Devlet televizyonu zaten yeterince çok fazla program yapıyor. Ama sizler de bir gün böyle çat kapı çayınızı içmeye gelebilirsiniz, benim geldiğim gibi. Okulumuza böyle
0: O
1: canlı
0: zaman bu
1: canlı. Ne güzel olur.
0: bizi kendi okuluna davet ediyorsun anlamına mı
1: Kesinlikle
0: geliyor
1: ediyorum.
0: bu?
1: Çok da
0: Tamam.
1: mutlu olurum.
0: Çay ısmarlayacak mısın bize?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Tamam, çay ısmarlayacaksın
1: Hem de
0: o
1: çok
0: zaman.
1: severler.
0: Tamam, bunlar biz
1: Zamanınız olduğunda bence mesela yürürken bir okulun önünden geçtiğinizde çat kapı girebilip müzik öğretmeniyle konuşup ben şuradayım çalayım, hemen çalmaya geldim bile diyebilirsiniz. Bu bile çok önemli bir şey. Hayatları boyunca unutmayacaklar çünkü.
0: Evet, şimdi aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Benim böyle çalışmalarım var. Bir dönem ben Milli Eğitim Bakanlığı ile okullarda sempozyumlar yaptım.
1: Evet.
0: Ama liselerde yaptım genelde. Liselerde işte klarneti tanıttım onlara.
1: Evet, akademilerde değil mi?
0: Onlara tanıttım, onlarla oturduk, söyleşiler yaptık. Bir dönem böyle bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın şey vardı. Enstrüman
1: Evet.
0: çalan insanları okullara
1: Evet.
0: gönderiyorlardı. Gittiğimiz okulda enstrümanlarımızı anlatıyorduk. Ben de bunlardan bir tanesiydim. Öyle işlerde yaptım. Çocuklar hakikaten çok ilgili gördüm. Baya baya tahminimizden çok fazla öğrenci gelip karşımıza oturdu ve hiç ummadığımız sorular sordular. Bir öğretmen arkadaşım bana demişti ki abi geldim buraya. İşte şimdi diyecekler ki hani bize bir şey çalsana. Hemen bunu söyleyecekler abi dedi. Ama kimse bana hadi şunu çalsana demedi biliyor musun? İnan bana o çocuklar oturdular, o kadar enteresan şeyler sordular ki yani ben tabii onlara enstrümanı gösteriyorum. Şurada şu var, burada bu var diyorum. Onlardan bir şeyler çıkarttılar ama hiçbir tanesi bana hadi bir şeyler çalın da dinleyelim demedi.
1: Evet. Üstadım, aslında yetişkin bireylerden daha çok saygı duyuyorlar yaptığınız şey aslında. Ama sistem izin vermiyor. İşte dediğim gibi sanat eğitiminin az olması veya işte ulaşılamamak, okulların birçok okul merkeze uzak. Hani alıp konser salonlarına götüremiyor
0: Evet.
1: öğretmenler vesaire. Ama kıymetli bir şey olur.
0: O zaman buradan biz TRT İstanbul Radyosu mikrofonlarından Milli Eğitim Bakanlığı'na böyle bir çağrı yapalım. Diyelim ki kültürümüzü, sanatımızı genişletmek ve genç
1: Evet.
0: nesile aktarmak adına lütfen bu derslerimizi haftada bir saatten daha fazla
1: Evet.
0: saatlere çıkartalım ve kültür ve de sanat için çocuklarımızı teşvik edelim. Onları dediğin gibi tiyatrolara götürelim, konserlere götürelim. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı'nın bence bir vazifeli
1: Evet.
0: olmalı diye düşünüyorum. Buradan da gönderiyorum uzaya. İnşallah Milli Eğitim
1: Ulaşır.
0: Bakanlığı'na ulaşır diyorum.
1: Evet.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz maalesef bu haftalık gene programımızın sonuna geldik ama bu haftalık geldik. Önümüzdeki hafta başka bir konukla, başka bir repertuarla karşınızda olacağız. Demeden önce sevgili Leyla, son sözlerin nelerdir senin söylemek istediğin sevgili dinleyenlerimize?
1: Efendim, ben çok şey söylemek isterim elbette. Özetle Hani müzik sezgiseldir. Ne hissettiyseniz biz mikrofon başındayken, size ne aksettiyse umarım böyle güzel tatlı anılar olarak kalır. Ben çok değerli hissettim kendimi burada bir saat içinde. Harika üstadlarla şarkı söyleyerek ve aslında aşk olarak yaşadığım işi yaptım şu an. Hani herkes sevdiği işi yapsın, o zaman aşk olur. O sorunuza istinaden.
0: Tamam.
1: Ben de bugün bir saatlik aşk yaşadım. Çok mutluyum bu anlamda. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için, beni ağırladığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. Sen bizimle birlikte
1: olun,
0: olduğun için. Sevgili dinleyenlerimize son bir parçanı söylemek istersin.
1: Biraz hareketli olabilir.
0: Tamam.
1: Saadettin Kaynağ'ın Hicaz makamında bir şarkısı olsun. Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, biz sizin aranızdan bu şarkıyla ayrılmadan önce diyorum ki, bas gitarda Hakan Şen, klasik gitarda Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, Rahmi Köçmen, ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda, efendim teknik yönetimde Türkay Güner. Bugün bizim seslerimizi TRT'nin Dünya Güzeli Ton Master'i Birsel Acar iletti. Hemen yanında da sevgili kardeşim Gaye Görkem Bülbül Özçelik sizlere selamını iletiyor şu anda karşında elleriyle. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Önümüzdeki hafta buluşana dek hoşça kalın, esen kalın diyoruz.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. AK Parti grubu mecliste kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Milletvekilleri milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle ilgili bilgilendirildi. AK Parti grup başkanı Abdullah Güler teklifin bugün meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki çalışmalar neticesinde yıl sonuna kadar 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti. Hedef 2028'de bu rakamı 17 milyon haneye çıkarmak dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretiminin rekor kırdığını da söyledi. 83.200 varil günlük üretime ulaştık dedi. Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği'ne yapılan e-ihracata ilişkin yeni bir adım attı. Dijital kolaylık getirildi. Geliştirilen sistemle serbest dolaşım belgesi artık Ticaret Bakanlığı'nca otomatik oluşturulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Ege ve Akdeniz kıyı şeridini sıkı şekilde takip ediyor. Bu kapsamda 5 ilde denetim yapıldı. Ege ve Akdeniz'i kirleten 23 tesise 47 milyon 500 bin lira ceza kesildi. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Temmuz ayında yurt genelinde 107 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygulandı. Türkiye'nin Fransa'daki orman yangınlarına müdahale amacıyla gönderdiği yangın söndürme uçakları görevini tamamladı. Tarım ve Orman Bakanı

İbrahim Yumaklı, bölgede görev yapan iki uçağın başarıyla yurda döndüğünü açıkladı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen terörist Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Avcılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihaleye fesat soruşturmasında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13'ü yakalandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da gözaltına alınanlar arasında. İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 257.850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Gaziantep'te banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirtilen 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil D100 karayolunda ilerleyen İETT otobüsüne çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmaz sonları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesini hedef aldı. Haberleri sunduk.

0: радио Наме.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan, TRT Name frekanslarından, Stüdyo Name programında yeniden birlikte olmanın mutluluğuyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz hepinizi. Ben Cengiz Han Sönmez. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Seher Topçu. Yaz mevsiminin neşesiyle geldik huzurlarınıza. Bugün bu programda ses sanatçılarımız Ayşen Birgör, Furkan Biçer, Harun Gürbüz, Melda Kuyucu Kılıç ve Serap Çokgörmüş'le birlikte sizler için seçtiğimiz eserleri birlikte seslendireceğiz. Bize eşlik eden kıymetli saz sanatçılarımızsa viyolada Neriman Güneş, viyolonselde Serdar Açın, kemençede Neva Gülses, kanunla Funda Süyür, utla Oytun Uçar, neyle Ali Osman Erdoğdular, klarnetle Ali Çelik Su, ritim sazıyla Muhammed İzgi. Efendim bugün sizler için Acem Kürdi makamında eserler seslendireceğiz. Programın ilk bölümünde bir Acem Kürdi potpori sunacağız hep birlikte ve sonrasında beraber solo şarkılarla programımız sürecek. Hoş geldiniz.

0: TRT Name.
1: Acem Kürdi makamı sanki biraz bizi serinletti. Ne dersin Melda Kuyucu Kılıç?
2: Ruhumuza iyi geldi.
1: İyi geldi değil mi?
2: Öyle. Teşekkür ederiz bu güzel repertuar içinde Cengiz Hancığım.
1: Ben teşekkür ederim. Sizinle birlikte seslendirmek büyük mutluluk. İnsan arkadaşlarıyla birlikte... Yani tabii bizim arkadaşlığımız artık birkaç yüzyıl olduğu için.
2: Estağfurullah canım.
1: Yani neyse girmeyelim. Ben de özlüyorum. Gerçekten çok keyifli oluyor. Ve senden de bu şarkı dinlemek ayrı bir keyif. Avni Anıl'ın Acem Kürdi şarkısını Melda Kuyucu Kılıç seslendirecek. Sözler Hikmet Şinasi Önol'un. Neydi bu şarkı?
2: Bir başka Eda, başka bir arzuyla geldin.

0: Ağzına sağlık Melda'cığım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım ellerinize sağlık.
0: Efendim, mikrofona Ayşen Birgör geliyor. Benim geldin mi?
1: Geldim.
0: Sıcaklarla aran nasıl?
1: Hem iyi hem kötü. Aslında sıcak olmasını seviyorum. Ben sıcak insanıyım. Ama tabii çok çok sıcak olunca da bunalmıyor da değiliz.
0: Bir de klimalara da dikkat etmek lazım.
1: Zaten o klimalar bizi mahvediyor. Özellikle sesini evet kullanan insanlar için. Bir sıcak bir soğuk klima biraz bizi mahvetti. Bunu çok yakın bir zamanda yaşadığım için. O yüzden
0: biraz farz etmek lazım. Yani çok da
1: öyle mi diyorsun?
0: Öyle diyor ya Ali Tekintür'e. Evet. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et. Sanki yani 40 dereceymiş de değil de yani farz et sen böyle Nisan'da falan gibisin diyelim.
1: Öyle mi farz et?
0: Bu güzel şarkıyı Necdet Tokatlıoğlu'nun evet. Acem Kürdi şarkısını Ayşen Birgör'den dinleyelim.

0: Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık sevgili Ayşen. Efendim Türk müziğinin hafızası aslında. Türk kültürünün en değerli hazinesi. Türk dilini size uzun yıllardır sunan ve bunu en iyi koruyan kurum TRT kurumu. Öyle bir şarkı gelecek ki şimdi yaklaşık ömrü belki 150 sene vardır. Ama hala internette arama motorlarına yazdığınızda bu şarkı ilk şarkılardan biridir. Değil mi Serap?
0: Evet. Muallim İsmail Hakkı Bey'in eseri. Acem Kürdi makamında bestelemiş. Fikrimin İnce Gülü.
1: Evet. Bu şarkı yaklaşık ömrü işte 1,5 asır olan bu şarkı TRT mikrofonlarıyla en doğru şekilde, doğru icrasıyla tekrar radyolarınızda efendim. Fikrimin İnce Gülü, Kalbimin Şen Bülbülü.

Ağzına sağlık Serapcığım. Efendim söz ve müziği Arif Sami Toker'e ait bir Acem Kürdi şarkıyla devam ediyor programımız. Şimdi anladım neden bana küstüğünü. Böyle miydi ettiğimiz yeminler? Yazılanlar demek başa gelecek. Gönlümün hiç sızısı dinmeyecek.

0: TRT Name.
1: Tekrar koromuza dönüyoruz. Ama Arif Sami Toker'den ayrılmıyoruz. Acem Kürdi makamındaki o meşhur şarkılarından bir başkası var sırada. Artık gelecek sanma sakın, geçti o günler. Ruhumda bugün şarkımızın namesi inler.

Bir acem Kürdi şarkı var aslında, bunlara şehirli halk türküsü de derler eskiler. Nimet Hanım'a atfedilir efendim bu türkü, bu şarkı. Altın tasta gül kuruttum aman Alim, yari sinemde uyuttum Alim. Bütün Alilere gelsin.

0: Efendim geldik bir film şarkısına. Bir dönemin çok meşhur bir şarkısı. Sözleri Sadık Şendil yazmış. Şekip Ayhan Özışık bestelemiş. Furkan Biçer seslendirecek bu güzel şarkıyı. Furkan sen nasılsın? Senin de hatırını sorayım.
1: İyiyim, teşekkür ederim. Ben konuya fazla müdahil olmak istemedim, vaktimiz daraldı diye.
0: Senin için her zaman vaktimiz var Furkan, ne olacak?
1: Onu biliyorum. Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Evet, o güzel sesinden şimdi seni çok seviyorum, her zaman seveceğim. Bin kalbim olsa sana hepsini vereceğim. Bir gün kaparsak gözlerimizi, son hıçkırık göklerde buluşturacak bizi diyecek.

İnşallah. Hiç sevenler ayrılmasın değil mi? Ya da buluşacaklarsa da göklerde bir yerlerde Allah kavuştursun diyelim. Amin. Efendim, bugünkü programımız inşallah bu sıcakta biraz bir serinlik getirmiştir diye ümit ediyoruz. Ben Cengiz Han Sönmez. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, ton masterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Seher Topçu'ydu. Birlikte şarkı söylediğimiz kıymetli arkadaşlarım Ayşen Birgör, Furkan Biçer, Harun Gürbüz, Melda Kuyucu Kılıç ve Serap Çok Görmüştü, refakat eden kıymetli sanatçılar Neriman Güneş, Serdar Açın, Neva Gülses, Funda Suyur, Oytun Uçar, Ali Osman Erdoğdular, Ali Çeliksu ve Muhammed İzgi'ydi. Acem Kürdi makamında şarkılarla geçti bu bir saatlik canlı yayın ve yine Acem Kürdi şarkılarla bitiyor. Bir başka programda tekrar birlikte olmayı ümit ediyor, huzurlarınızdan saygı ve sevgilerimizle ayrılıyoruz. Yine bir Arif Sami Toker şarkısı, Bir Sevda Geldi Başıma. Biraz radyoların sesini açacağız sanki. Ardından da o meşhur Acem Kürdi şarkı, Aşkın Kanununu Yazsam Yeniden, Kimi Ümitleri Yel Alır Gider.

farklı yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imza ile bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. AK Parti grubu mecliste kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Milletvekilleri milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle ilgili bilgilendirildi. AK Parti grup başkanı Abdullah Güler teklifin bugün meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs'teki son gelişmelerin değerlendirildiği uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Kudüs konulu bakanlar toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki çalışmalar neticesinde yıl sonuna kadar 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanacağını belirtti. Hedef 2028'de bu rakamı 17 milyon haneye çıkarmak dedi. TRT Haber özel yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretimin rekor kırdığını da söyledi. 83.200 varil günlük üretime ulaştık dedi. Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği'ne yapılan e-ihracata ilişkin yeni bir adım attı. Dijital kolaylık getirildi, geliştirilen sistemle serbest dolaşım belgesi artık Ticaret Bakanlığı'nca otomatik oluşturulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Temmuz ayında yurt genelinde 107 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildi. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygulandı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada belediye başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen terörist Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul'da Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 13 şüpheli yakalandı. Aralarında Fen İşleri Müdürü'nün de olduğu şüphelilerin kamuyu zarara uğrattığı belirtiliyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında

İki kişi daha gözaltına alındı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da gözaltına alınanlar arasında. İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 257.850 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. İstanbul Küçükçekmece'de bir otomobil D100 karayolunda ilerleyen YTT otobüsüne çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olunduğunu vurguladı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesini hedef aldı. Haberleri sunduk.

Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni

0: Mahmut Bilkin'in yönettiği Muhayyer faslını dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler 12 maddelik teklifin detaylarını paylaştı. Güler, kritik eşik terör örgütü PKK-KCK yapılanmasının silahlarını bırakması dedi. Yasadan kasten adam öldürme suçu işleyen ve 2005 yılı öncesinde müebbet hapis cezası alanların yararlanamayacağını söyledi. Güler, ihtiyaç halinde konuyla ilgili farklı yasal ve idari düzenlemeler olabileceğini de belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinde en önemli aşamalardan biri daha geçildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddeden oluşan teklife göre terör örgütünün fesi ve silah bırakmasının teyidi Milli Güvenlik Kurulu'nda olacak. MGK kararının ardından 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensuplarının kovuşturma ve infaz süreçleri hakim kararıyla ertelenebilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis başkanlığına sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine hizmet edeceğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığının sunulmasını değerlendirdi. 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına geldik dedi Çelik. Terörsüz Türkiye sürecine dahil olmak isteyen pek çok ülke olduğunu ancak bunların reddedildiğini de belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk imzacılarından olduğu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. MHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'a da sürece katkılarından dolayı teşekkür etti. Terörsüz Türkiye sürecine CHP'den de destek geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, meclise sunulan çerçeve yasa teklifine imza attıklarını açıkladı. Sarı, elimizden gelen bütün desteği vermeye devam edeceğiz dedi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada belediye başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'e giden suikast timindeydi. 10 yıllık firarın ardından yakalandı. Sorgusunda FETÖ ile bağlantısını kabul etti. 69 sayfa ifade veren terörist Karatepe örgüt içinde Selim Kod adını kullandığını ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'nı emir verilen yere götürmekle görevlendirildiklerini anlattı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Ancak hemen ardından Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak, açılmazsa onları çok sert vuracağız sözleriyle yine Tahran'ı açıkça tehdit etti. Tahran yönetimi ise Washington'la herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunuyor. İran tarafı Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için geçici rota oluşturmak için Umman'la temas halinde olduğunu vurguladı. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiya mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Görüntüler Filistinlilerin her gün yaşadığı zulmün belgesi olarak kayda geçti. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Müzakerelerin yarın tamamlanması öngörülüyor. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırısını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Sur kentinin birçok noktasını hedef aldı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırı sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu. 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustik name programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyor sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu. Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Program yapımcımız Aslı Boyler ve ben Elif Güreşçi. Birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat kadar birlikte olacağız. Programımızın başında hemen hatırlatalım. Bu programın tekrarı gece saat 12'de ve cumartesi günü 18.05'te tekrar yayında olacak. Şimdi stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçılarımızı tanıtmak istiyorum. Kemanda Serhat Çiğiltepe, neyde Celaleddin Biçer, kanunda Vedat Erdem Koca, klarnette Halil Kabacı ve ritim sazlarda Bilal Bilke. Şimdiden ellerinize, yüreklerinize sağlık diyorum sevgili arkadaşlarıma. Evet efendim, bugünkü akustik name programına nişabürek bir şarkıyla başladık. Bestesi Lemi Atlı'nın şarkısı Varsın Gönül Aşkınla Harap Olsun efendim.

icra etmeye çalıştık ve Nişabürek birkaç eser daha var sırada. Şimdiki şarkımız güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait sevilen bir Nişabürek eser. Ayrılık yarı ölmekmiş, o bir alevden gömlekmiş. O alevin bağrında dili, ben böyle sensiz olurum deli. Hatıralarda unutmam seni, seni unutmam, unutmam seni. Ruhumda ılık nefesin, kulağımı okşar sesin. Benden uzak benimlesin, artık hayal mi nesin? Ey sevgili, sen neredesin?

0: TRT Name.
1: Efendim, Neveser Köktaş'ın sevilen bir şarkısı var yine sırada. Aşkı fısıldar sesin, bülbül müsün, ah nesin? Beni üzerek neden harap edersin? Bırak kalbine gireyim, gözyaşlarımı dökeyim. İç bu şarap olsun sana, yansın senin de yüreğin. Buyurun.

Evet, son Nişabürek şarkımıza geldi sıra. Bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait şarkı, İzmirli'nin Cumbalıdır Kafesi.

0: TRT Name.
1: Halil Kabacı'nın klarnetiyle yapacağı Nihavend Taksim'in ardından sözleri Cenap Şahabettin'e, bestesi Erol Sayan hocamıza ait Nihavend şarkıyı icra edeceğiz. Bağ gölgelenir, güller açar, bülbül öterken.

Sırada güftesi ve bestesi Teoman Alpa'ya ait sevilen bir Nihavend fantezi var. Bahar geldi, gül açıldı, ruhuma neşe saçıldı. Mavi gözlü sarışın kız, gel gidelim adaya biz. Buyurunuz efendim.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sırada Dursun Karaca'ya ait Güftesinde Saadet Fural'ın yazdığı Nihavend şarkımız var, Bitmemiş Gibi.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Sırada bestesi ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend şarkı var. Anlamadın, biliyorum artık çok geç diyeceksin. Aşkımı bilsen de dudak bükeceksin. Gözyaşların da demek hepsi boşmuş. Zavallı gönlüm hep boşuna coşmuş. Anlamadın, anlamadın, anlamadın aşkımı sen.

0: TRT Name.
1: Son Nihavend eserimiz bir tango, Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait. Akşamı süzmediniz.

Teşekkürler sevgili arkadaşlar, ellerinize sağlık. Evet, geldik programımızın son bölümüne. Uşak eserler var bu bölümde. İlki Tatyos Efendi'ye ait. Yine eşliklerinizi bekliyorum. Çok sevilen bir eser çünkü. Gamzedeyim, deva bulmam. Buyurunuz efendim.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık. Enstrümanlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım, kemanda Serhat Çeyiltepe, neyde Celalettin Biçer, bu arada atlamayalım sevgili Celalettin, Nişabürek taksimiyle açtı programı, nefesine, gönlüne sağlık sevgili Celalettin. Kanunda Vedat Erdem Koca, klarnette Halil Kabacı ve ritim sazda Bilal Bilke.

ile birlikte program yapımcımız Aslı Boyler, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Elif Güreşçi son iki uşak türkü ile huzurlarınızdan ayrılacağız. İlki söyleyin güneşe bugün doğmasın ve ardından sigaramın dumanı yoktur yarın imanı. Tekrar tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz.

İstanbul'a merhabalar. TRT Name'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. 5 Ağustos Çarşamba akşamı, Ağustos ayının ilk haftasında, haftanın da tam ortasında birlikteliğimiz başlıyor. Biz akşamın sesi ekibi olarak huzurlarınızdayız. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanıyor programımız. Bildiğiniz üzere bu akşam yapımcımız Oğuz Unutulmaz, teknik yönetmenimiz Seher Topçu ve sunucunuz ben Tayfun Açal. Sizlerle ekipçe 2 saat boyunca canlı yayında birlikte olacağız. Bu akşamı da bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz efendim. Akşamımız nihavent eserlerle başlayacak. Bir büyük sesten Emel Sayın'dan dinleyeceğiz ilk eserimizi bu akşam. Necip Mirkalamoğlu'na ait bir şarkı. Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana.

endameler ruhumu sardı. Zeynettin Maraş'ın unutulmaz nihavent eserini Ahmet Özhan yorumuyla dinledik efendim. Usta isimlerin geçit töreni devam ediyor. Şimdi Zeki Müren geliyor mikrofona. Bestesi Avni Anıl, güftesi Turgut Yarkent'e ait eseri dinleyeceğiz sanatçımızdan. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum.

Yıllar geçse o bir isim unutulmaz dedi Nesrin Sipahi. Bestesi Erol Sayan, güftesi Mehmet Gökkaya'ya aitti bu eserinde. Nihavend makamının en güzel şarkılarını arka arkaya dinliyoruz efendim. Şimdi onlardan birini de Yıldırım Bekçi seslendirecek. Beste Hüseyin Soysal, güfte Özdemir Kiber'e ait. Özlediğim şarkısın kulaklarımda. Adın binbir namedir dudaklarımda.

Ufacık tefeciktin sevgilim, sende bir başkalık vardı. Hasan Eylen'den dinledik efendim. Şekip Ayhan Özışık'ın yazıp bestelediği Nihavend makamındaki eseri. Nihavend makamında eserlerimiz devam ediyor. Akşamın sesinde canlı yayınımızda. Şimdi sırayı Aylin Şengün Taşçı alıyor. Bestesi Nihat İncekara, güftesi ise Ümit Yaşar Oğuzcan imzası taşıyan bir eseri seslendirecek sanatçımız. Bir İstanbul şarkısı. Evin içinde bir oda, odada İstanbul. Odanın içinde...

Bestesi Turhan Taşan güftesi Fethiye Karamahmudoğlu'na ait Nihavend eseri dinledik Yüksel Uzel yorumuyla. Bir masal sanki dünyam, sen bahardan özümsün. Ve bu bölümde bir İstanbul şarkısı daha var efendim. Bestesi Kadri Şençalar, güftesi Vecdi Bingöl'e ait bu eseri Umut Akgürek seslendirecek. Ey güzel İstanbul, benim sevgili yarim.

Abide gibi bir şarkıyla efendim Nihavend makamındaki eserlere noktayı koymuş olduk. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizelerinden Avni Anıl'ın bestelediği o güzel şarkıyı Cengiz Han Sönmez seslendirdi. Biraz kül, biraz duman o benim işte. Ve şimdi Kürdili Cazkar makamındaki eserlere başlıyoruz akşamın sesinde. Saatlerimiz 19.44'ü gösterirken. Ahmet Özhan gelecek bir kez daha mikrofona, Yusuf Nalkesen'e ait eseri seslendirecek. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Hey, bu bahçelerde esen eski şarkılar, neredesiniz? Seda Gökkadar seslendirdi efendim. Bestesi Avni Anıl, güftesi Baki Süha Ediboğlu'na ait Kürdili Cazkar makamındaki bu eseri. Ve yeniden bir Yusuf Nalkesen şarkısı geliyor şimdi. Kürdili Cazkar makamındaki eseri bu kez Tuğçe Pala seslendirecek. Ayrılsak da beraberiz.

Kürdeli Cazkar makamındaki son eserimizi Nusret Yılmaz seslendirdi. Başka söz söylemem aşktan yana ben. Bester Lahattin Yavaşça, Güfte, Baki Süha Ediboğlu'na aitti. Bu eserde de saatlerimize tam 8 oldu efendim. Akşamın sesinde 1 saat geride kaldı. Yeni saatimize başlıyoruz. İstanbul'dan canlı yayınımız sürüyor. Şimdi Muhayyer Kürdi makamında eserler dinleyeceğiz. Onlardan ilki Mustafa Seyran imzası taşıyor. Melihaşen Sancakoğlu seslendirecek. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak.

unutulmaz bir eser dinledik. Bestesi Selahattin Altınbaş, güftesi Turgut Yarkent'e aitti Muhayyer Kürdi şarkıyı Mustafa Sağ Yaşar seslendirdi. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Şimdi Şekip Ayhan Özışık imzası taşıyan bir Muhayyer Kürdi şarkıyı Zekai Tunca seslendirecek. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı.

Nalan Altınörs'ten muhteşem bir yorum. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar. Yıldırım Gürses'in yazıp bestelediği muhayyer Kürdi bir eserdi efendim. Şimdi yine bir büyük ustanın Zeki Müren'in bir muhayyer Kürdi eserini dinleyeceğiz. Mine Geçili seslendiriyor. Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır.

Mevsimler yas tutup çöller ağlasın. Bestesi Yıldırım Gürses, güftesi Mustafa Sevilen'e ait Muhayyer Kürdi makamındaki eseri Yıldırım Gürses'ten dinledik ve son Muhayyer Kürdi şarkımızdı aynı zamanda bu eser bu akşamki programımızda. Son yarım saate girmiş bulunuyoruz. Akşamın Sesi canlı yayınla İstanbul'dan devam ediyor. Şimdi Kürdi makamında eserler dinlemeye başlıyoruz bu bölümde. İlk Kürdi eserimiz, beste ve güftesi Mahmut Oğul'a ait bir şarkı. Yüksel Uzel'den dinleyeceğiz. Nasıl geçer sensiz bu yaz? Her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var.

Nasıl geçer sensiz bu yaz? Her yanımda hatıran var. Dalgalarda güzel yüzün, kumsalda izlerin var. Bir yaz bile olsa güzel, sende yaşanan anlar.

doğdu, gönlümüze süzülen. Şimdi sensiz bu yerlerde nasıl geçer bilmem bu yaz. Boğazımda hıçkırıklar, gözlerimde yaşlar var.

Nazan Sıvıcı'dan dinledik. Üzüldüğün şeye bak. Beste Turhan Taşan, Güfte Yalçın, Benli Can'a aitti bu Kürdi eserde de. Ve şimdi bir kez daha Cengiz Han Sönmez'e kulak vereceğiz. Sanatçımız bu kez kendi bestelediği, güftesi ise Zafer Öztürk'e ait Kürdi makamındaki eseri seslendirecek. Gidersen gidişin vedasız olsun. Yüreğim dayanmaz belki, kim bilir. O son kez bakışın riyasız olsun. Umudum tükenmez belki, kim bilir.

Bu son bölümde Zeki Müren solist olarak efendim akşamın sesindeydi. Biz ayrılamayız dedi sanatçımız. Bestesi Mahmut Oğul, güftesi Ayşe Birgül Yılmaz'a ait unutulmaz bir şarkıydı. Bu son bölümde Zekai Tunca'ya kulak vereceğiz. Şimdi sanatçımız kendi yazıp bestelediği Kürdi eseri seslendirecek. Gülü susuz seni aşksız bırakmam.

Bu akşamın da sonuna geldik efendim. Akşamın sesini dinlediğiniz için siz sevgili Name dostlarına çok teşekkür ediyoruz yine. Bu akşam yayınımızı Oğuz Unutulmaz hazırladı. Seher Topçu sesimizi sizlere ulaştırdı. Teknik yönetmenimizdi ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Akşamın sesindeki birlikteliğimize Erol Sayan'a ait Aşk Efsa makamında bir eserle son vermiş olacağız. Ahmet Özhan yorumuyla dinleyeceksiniz. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek nameyle kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

Merhaba sevgili TRTNAM dinleyenlerimiz. Gül Zamanı programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Çarşamba akşamları saat 22'de sizler için hazırladığımız repertuarla mikrofon başında oluyoruz. Bana stüdyoda refakat eden kıymetli arkadaşlarım Kanun'la Bora Dicle, Violonsel'le Özgür Özgüler bu hafta. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, Tonmeister'imiz Alican Vatanperver ve ben Gül Yazıcı keyifli bir yarım saat geçirmenizi diliyorum. Programın ilk eseri Kadri Şençalar'dan "Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş, bulunur mu bana bilmem senin gibi güzel eş." Öncesinde Bora Dicle'den bir Uşak Taksim dinleyeceğiz.

0: güzel eş.
1: Kadri Şençalar'ın bu güzel Uşak eserinden sonra Güfte ve bestesi Zeki Duygulu'ya ait yine caz makamında bir şarkı var sırada. Sevda öyle müşkül ki onu

Gün gelir de beni unutursun demiştin. Kalbimdeki bu derdi uyutursun demiştin. Ne ben seni unutabildim, ne bu derdi uyutabildim, ne bu gönlümü avutabildim. Unutamam seni, unutamam seni. Şekip Ayhan Özışık'ın Güfte ve Bestesi'yle Uşak şarkıyı dinliyoruz.

Şekip Ayhan Özışık'ın şarkısıydı bu da. Çok istek alan bir şarkı aslında, bana yazıyor sevgili dinleyicilerimiz. Onlara gelsin bu da. Menekşe gözler, hülyalı bakışları, çok manalı, gönül yakıcı o gözler, meğer ezelden sevdalı. Beste ve güfte Yesari Asım Arsoy'a ait.

Gül Zamanı Ekrem Güyer'in Nihavend eseriyle devam edecek. Özgür Özgüler'den bir Taksim rica ediyoruz Nihavend makamında. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Her yerde sen, her şeyde sen. Bilmem ki nasıl söylesem.

Teşekkürler arkadaşlar taksimleriniz için. İkinize de teşekkür ederim. Kamuran Yarkı'nın Nihavend eserini seslendirmek istiyorum. Kısa bir zaman önce kaybettik Kamuran amcayı. Buradan duyar bizi inşallah. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin. Buyurunuz.

Gül Zamanı programının da bu hafta sonuna geldik. Bizlerle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz bu akşamda. Bana refakat eden kıymetli arkadaşlarım Kanun'la, Bora Dicle, Violonsel'le Özgür Özgüler'di bu hafta. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, Ton Master'imiz Alican Vatanperver ve ben Gül Yazıcı. Hoşça kalın demek istiyorum. Haftaya çarşamba günü tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Edebiyat ve Müzik.
1: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Çiğdem Yarkın.
2: Ben İncila Bertu.
1: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Ton masterimiz Birsel Acar. Teknik yapımda ise Mehmet Bahar var. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Program sazendemiz Kanunu'yla İsmail Karaşin.
2: Evet, bugün ne yapıyoruz?
1: Ne yapıyoruz?
2: Hani programın adı Hayat ve Müzik ya. Hı hı. İstanbul'a dair hatıralar anlatacağız. Pek şenlikli olacağını düşünüyorum. Ben bir gireyim istersen.
1: Tamam.
2: 1861'de Sultan Aziz tahta çıkıyor ve özelliği şu: Sultan Abdülaziz'in halkın hoşlandığı şeyleri merak ediyor. Nasıl yaşıyorlar, hı-hı, merak ediyor. Onun da hizmetinde çocukluk arkadaşı olan Nevres Paşa var. Hı-hı. Nevres Paşa aslında nüktedan, aslında kelimesini özellikle kullandım, nüktedan şair, güfte yazarı, hı-hı, çok birikimli bir adam ama bazı densizlikleri de var.
1: Olabilir, i̇şte, insanlık
2: hali. Evet, bu densizliğe dair bir olay anlatacağız. Hı-hı. Şimdi Sultan Abdülaziz çok istiyor, halkın ne yaptığını merak ediyor dedik, hı-hı, ya. Bir gün Nevres Paşa diyor ki, Sultanım, öyle güzel balık avlama hikayeleri var ki diyor, halk çıkıyor balık avlamaya ama mehtapsız geceler aranıyor. Hı-hı. Çünkü mehtapta balık su yüzüne çıkmıyormuş ışık olduğu için.
1: Ha.
2: Dolayısıyla karanlık, loş olacak. Evet. Öyle bir gecede gidelim ister misiniz diyor. Tabii Sultan Abdülaziz çok bayılıyor. Hem halkı görecek, hem, hı-hı, de hayatında belki de ilk defa balık tutacak. Bunlar ikisi bir kayığa biniyorlar. Mutlaka özel bir kayık da.
1: Hı-hı.
2: Bir yanda yine balık tutmaya çok meraklı Recaizade Mahmut Ekrem'in babası Recai Bey var.
1: Hı-hı.
2: Recai Bey'in de bir özelliği, balık tutarken birisi bir şey yaparsa çok sinirleniyor. Herhangi bir müdahalede, hı-hı, çok sinirleniyor. Çünkü tüm odağı balık, evet, avlayabilmek.
1: Çünkü balık avlamak da aslında böyle bir konsantrasyon gerektiren bir şey.
2: Doğru, Karadeniz,
1: evet,
2: kızı, evet, bildiğin yine. Bakıyor ki Nevres Paşa, Recai Bey oralarda dolanıyor balık

0: da yavaş yavaş sandalı artık nasıl hükmettiyse sultanda bulunduğu sandalı ona doğru yanaştırıyor. İyice yanaşıyor sandallar. İkide bir koluna vuruyor Recai Bey'in. Adam tam böyle konsantre olmuş ve çok sinirleniyor tabii. Karanlıkta bir şey görmüyor ya, evet. Recai Bey. Bire adam diyor sultana.
1: Ha.
0: Getirmişim böyle yanında kepaze insanları.
1: Eyvah.
0: Bizim burada işte canımızı sıkıyor. Al götür şu kepaze adamı başımızdan diyor. Tabii hiç ses yok sultanın kayığından. Tabii. Anlatılana göre ertesi günü Recai Bey'e bir tepsi dolusu balık geliyor saraydan. Recai Bey hayrola diyor. Sultanımız akşam sizin çok üzüldüğünüzü düşündü, bunları hediye etti. Kimilerine göre fenalık geçirmiş bunu görünce. Ha. Çünkü arkası kötü de gelebilir.
1: Tabii, tabii. Ama sultan olduğunu bilmiyor zaten. Tebrik kıyafet geziyormuş o dönemde sultanlar.
0: Evet,
1: ya. Ama
0: doğru.
1: Sadece o değil, öteki sultanlar da o şekilde padişahlar
0: tabii,
1: da
0: tabii.
1: Halkın
0: Hepsi.
1: Arasına girmek için.
0: Evet, kıyafet değiştiriyorlar.
1: Evet.
0: Bir de karanlık zaten. Hı-hı. Böyle hoş bir hikaye.
1: Güzel bir hikayeymiş. Evet.
0: Şimdi biz aynı Nevres Paşa'nın, hı-hı, bu bir tarafı densiz olan ama bir yandan da çok birikimli olan Nevres Paşa'nın Şehnaz Divanı'nı Sabit Tur'dan dinleyelim.
1: Oh, mis gibi bir sesten dinliyoruz.

0: Nevres Paşa'nın Şehnaz Divanı'nı Sabit Etur'un sesinden dinledik. Evet, şimdi ben de Göksu'yu anlatayım mı biraz?
1: Tabii. Hazır Boğaz'dayız.
0: Evet, Hazır Boğaz'dayız. Şöyle, ben bu arada sen hikayeleri böyle anlatırken gözümde böyle film gibi
1: Ha, canlanıyor değil mi?
0: canlandırıyorum.
1: Ya ne güzel oluyor.
0: Umuyorum dinleyicilerimiz de aynı şekilde
1: Evet.
0: dinliyorlardır.
1: Radyonun güzelliği de bu
0: Evet,
1: bence.
0: evet,
1: Herkes
0: evet.
1: başka bir şey hayal
0: Aynı
1: ediyor.
0: şekilde evet. Evet, Göksu'dan bahsedelim biraz. Göksu, gür su kaynakları, verimli sebze bostanları ve bağlarıyla da ün kazanmış bir yermiş. Küçük Su şu anda öyle değil tabii ki
1: Tabii.
0: de. Küçük Su çayırında mısır geleneği, bu bostanların yetiştirdiği mısırların nefasetinden ileri gelmekteymiş. En lezzetlisi de Anadoluhisar'ında yetişirmiş. Çayıra yüze aşkın kazan sıra sıra dizilir. Her kazan 300-500 koçan alırmış.
1: Ya
0: Yani artık
1: inanılmaz.
0: gözünüzde canlandırın
1: Evet.
0: kazanların büyüklüğünü.
1: Evet.
0: İlk kazanın saat 5'te ateşe oturtulması gerekirmiş. Mısırlar mısır yapraklarına sarılarak sunulurmuş. Bizim de
1: Tabii, bizim de
0: Karadeniz'de
1: çocukluğumuzda.
0: evet
1: Yok.
0: meşhurdur, mısırlarıyla da çok meşhurdur Karadeniz
1: Tabii ki.
0: Giresun
1: Tabii.
0: mısır unlarıyla da. Annem öyle yapardı, böyle mısırı mısır koçanlarına böyle dizerdi, üstüne de yaprakları sererdi, öyle yerdik biz de. Bu
1: Hep
0: geldi
1: öyle, öyle
0: aklıma şimdi.
1: yenir yani. O
0: Evet,
1: gelenek devam
0: aynen
1: ediyor.
0: öyle.
1: Ama kibar hanımlar öyle
0: Evet,
1: yapmıyormuş.
0: Allah Allah, niye
1: Şimdi
0: öyle
1: kibar hanım
0: acaba?
1: kalmadı demek ki. Ne
0: Bence şimdiki
1: yapıyormuş?
0: kibar hanımlar şimdi moda diye yapabilirler.
1: Evet.
0: Mısırları ince keten mendillere sarıp yerlermiş.
1: Evet.
0: Burada nergis ve gül bahçeleri de meşhurmuş Göksu'da. Bostanların arasında adalar halinde çiçekler de arz endam edermiş. Böyle gözümde canlandırdım, şahane.
1: Bu kadar anlattın da Göksu'ya dair de bir şey oku bari.
0: Evet, böyle bir şarkıyla gidelim o zaman Göksu'ya.
1: Ne
0: Latıcı
1: okuyacaksın?
0: Hristo'nun Kürdlüce Asker makamındaki eseri. Gidelim Göksu'ya, bir alemi ağabeyleyelim.

0: Çiğdem Yarkın'dan Laftacı Hristo'nun Kürdili Cazker şarkısını dinledik. Ben yine Boğaz'dan devam ediyorum,
1: Evet.
0: kıyıdan kıyıdan. Bu bostanlardan bahsettin ya, bu
1: Evet.
0: bostanların özellikle lezzeti, yumuşak ve çekirdeksiz özelliğiyle patlıcanı çok
1: Of
0: meşhurmuş.
1: of.
0: Evet. Şimdi sarayların ihtiyacı da oradan karşılandığına göre buna dair bir hikayeyi paylaşayım.
1: Haydi bakalım.
0: 1869'da 3. Napolyon'la eşi Eugenie İstanbul'a geliyorlar. Sultan Abdülaziz'in davetlisi olarak. Hatta sonraları
1: Bir dedikodu da
0: ikisinin
1: çıkmış. Evet.
0: arasında bir ilişki olduğu, olmasa bile birbirlerinden hoşlandıkları gibi şeyler de söylenmiş.
1: Evet.
0: Ve bu çift Beylerbeyi Sarayı'nda kalıyormuş. İmparatoriçe Eugenie de gelirken aşçısını da beraber getirmiş. Bizim aşçılar var, onun aşçıları var. Beraber mutfakta çalışıyorlar. Bir gün bizim aşçı Fransız aşçının bir şey yaptığını görmüş. Meğer aşçı şimdi beşamel salça dediğimiz şeyi yapıyormuş. O arada da kendisi de patlıcan közlediği için deneyeyim demiş. Bir ona unu katayım. Bil bakalım ne olmuş tabii.
1: Of. Hünkar beğendi.
0: Ya
1: Ya.
0: Sultan Abdülaziz'i sunulunca çok beğenmiş. Hünkar beğendi. Adı da buradan kalmaymış. Çok güzel hikaye değil mi?
1: Şahane.
0: Şahane
1: Harika.
0: hikaye.
1: Gerçekten şahaneymiş.
0: Ben de madem Beylerbeyi Sarayı'nı anlattık, her ikisi de Beylerbeyli olan Ruşen Kam ve Vecihe Dalyal'dan Refik Fersa'nın Hüzzam Saz Semaisi'ni dinleyelim diyorum.
1: Dinleyelim bakalım.

0: Refik Fersan'ın Hüzzam Saz Semaisi'ni Ruşen Kam ve Vecihe Daryel'den dinledik. Evet, şimdi bu sefer de Çamlıca sularından bahsedelim.
1: Hadi
0: mi?
1: Hadi Beylerbeyi'nden Çamlıca'ya,
0: evet, Çamlıca'ya
1: çıktım.
0: Geçtik.
1: Olsun, ne güzel.
0: Çamlıca suyunun çıktığı yerleri şöyle bir bahsedeyim. Büyük Çamlıca'da Yusuf İzzettin Efendi Köşkü'nün yanındaki Subaşı Gazinosu'nun içinden çıkıyormuş. Küçük Çamlıca suyu, Taşdelen suyu, Sırmakeş suyu, Defneli suyu, Göztepe suyu, Alemdağ suyu, Mütevelli suyu ve Çubuklu suyu.
1: Allah'ım, ne sular.
0: Bu her
1: ne
0: yerden
1: sular
0: çıkıyormuş.
1: Ya.
0: Evet. Vallahi. Büyük Çamlıca'nın yukarısında Tomruk suyunun oralarda bamya ve çilek tarlaları varmış. Kokusu ta Kısıklı'ya kadar da gelirmiş bu,
1: evet,
0: çilek tarlasının. Of of. Kayalar arasından sızan kaynak suyuna da Kısıklı deniyormuş.
1: Kısıklı adı da oradan geliyor.
0: Evet, Kısıklı
1: demek
0: adı oradan geliyormuş. Kısıklı su kaynağı, çeşmesi ve üstünde Kısıklı Camii bulunur.
1: Öyle bir yerdir.
0: Öyle bir yermiş.
1: Benim büyük babam da,
0: evet,
1: Çamlıca'da oturdu demeyeyim. Hayatı Çamlıca'da geçtiği için. Hı-hı. Babaannem biz çocukken hadi gidin Çamlıca suyu doldurun gelin derdi. Biz de üşenirdik, ta Çamlıca'ya mı gideceğiz oyun varken
0: ya,
1: diye.
0: Tabii.
1: Kısıklı çok yakın. Ha-ha. Çünkü onların evi de Kısıklı'ya çok yakındı. Kısıklı'ya gider doldurur gelirdik. Babaannem içer.
0: Anla.
1: Yine Kısıklı'dan aldınız değil mi derdi. Eskiler yani
0: ya,
1: aradaki farkı anlarlardı.
0: Tabii.
1: Şimdi suyu bula, aman biz de böyle konuşmayalım.
0: O kuyu, kuyunun belki şeyiyle alakalıdır. Belki o kuyunun bir aurası mı vardı acaba? Ondan anlıyordur belki. Onun lezzeti,
1: ne bileyim,
0: her kuyunun
1: neyse,
0: lezzeti
1: anlardı.
0: Farklıdır.
1: Yani her suyu
0: yani
1: anlardı, bu filanca
0: ya,
1: suyu diye. Çamlıca'ya çıktığımıza göre Çiğdemciğim.
0: Evet.
1: Haydi bakalım. Yorgo Bacanos'tan, değil
0: evet,
1: mi?
0: Bir şarkı okuyayım. Evet. Ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncil Abertu.
0: Sizlere TRT İstanbul Radyosu Name Stüdyolarından seslendik. Program sazendemiz Kanunu'yla İsmail Karaşin. Teknik yapımda Mehmet Bahar. Ton masterimiz Birsel Acar ve yapımcımız Oğuz Unutulmaz.
1: Çiğdem Yarkın'ın Yorgo Bacanos'un Hüseyin'i şarkısıyla sesini dinleyeceğiz. Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına geldin.
0: Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Namuradım, talihim avaredir. Derdime ancak visalin çaredir. Zahm-ı hicranınla dil sad paredir. Derdime ancak visalin çaredir. Sultan 5. Murad'ın bir şiirine, Hacı Faik Bey'in Nihavend makamındaki bestesiydi Selma Sağbaş'tan dinlediğimiz eser. Eserin başında da Derya Türkan'ın yayından bir klasik kemençe taksimi dinledik hep birlikte. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Hoş geldiniz efendim. Safalar getirdiniz. Yine bir saat boyunca en güzel eserlerle sesleneceğiz size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum her gece yaptığım gibi. Bu gece Nihavend ve Hicaz makamında eserler yer alacak programımızda. Dinleyeceğimiz ikinci Nihavend eserin güftesi Güngör Güner'e, bestesi Vecdi Seyhun'a ait. Esma Başbuğ'un yorumundan sunuyoruz. Baktım da hazan akşamının ufkuna dalgın, ruhumda bahar günlerinin hasreti yandı. Matem tutuyor koyda deniz, ay bile dargın. Gönlüm o güzel günleri hicran ile andı.

Yaşar Nabi Nayır'ın dizelerini, Lemi Atlı'nın Nihavent bestesini Remzi Oktar'dan dinliyoruz. Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden, bir gün beni ansaydın eğer sende gönülden. Bülbül gibi yanmazdı gönül sevdiği gülden, bir gün beni ansaydın eğer sende gönülden.

Sıradaki Nihavend eser Nuri Halil Poyraz'ın bir bestesi. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Sorma bana, söylemem kalbimin feryadını. Çaldı bir şuh gönlümü, duymadı efkanımı. Çok zamanlar ağladım, bekledim insafını. Böyleymiş talihim, kimse bilmez halimi.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Nihavend makamındaki Ağır Semai'ni Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Seni hükmü ezel aşubu devran etmek istermiş, beni bahtım gibi zar-ı perişan etmek istermiş.

Mehmet Sadi Bey'in güftesini yazdığı Civan Ağa'nın Nihavend eserini Recep Birgit'ten dinliyoruz. Dil, seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olur? Olsa da öyle muhabbette hakikat mi olur? Yek cihet olmaz ise dilde muhabbet mi olur? Aldanıp sevmeyeni can vererek sevmemeli. Aklını başına al. Herkes için olma deli.

Güftesi Vecidi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Nihavend Eser var sırada. Serap Kuzey'den sunuyoruz. Ey ipek kanatlı seher rüzgarı, uğradı mı yolun Leyla üstüne? Bağrımda titrettin o bergüzarı, sevdalar getirdi sevda üstüne.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Neyzen Salim Bey'in Hicaz Peçrevi'nin bir bölümünün ardından Hacı Arif Bey'in Hicaz şarkısını Tahir Engin İçöz'den dinleyeceğiz. Bak ne hale koydu bu bahtı siyah, bahtiyar olmak ne güç alemde ah.

Güftesini İbrahim Bey'in yazdığı Haydar Tatlıyay'ın Hicaz şarkısını Koray Safkan'dan dinliyoruz. Hicran-ü elem açtı sinede yare, ey hasta gönül bekleme sen derdine çare. Ümidim eğer kaldı ise feyzi bahare, ey hasta gönül bekleme sen derdine çare.

aşkından usandım. Yaktın beni, yandım sana, yandıkça inandım. Git, istemem, artık yeter. Aşkından usandım.

Bugünkü programımızın sonuna saadetin kaynağı ait 3 Hicaz eserle ulaşacağız. Alaaddin Yavaşça'yı, güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Hicaz şarkısında dinliyoruz şimdi. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim, çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim. Gözüm yolda, gönlüm sende, tahammül kalmadı bende, yok mu acep bir bilende? Seni nerede arayayım, gökte mi, yerde misin, ya kimlerden sorayım, sonsuz seferde misin?''

Yine Saadettin Kaynağ'ın yine Hicaz makamında bir şarkısını Esma Başbuğ'dan dinliyoruz şimdi. Bana yardan vazgeç derler, ben geçerim, gönül geçmez. Üftadesi çoktur derler, ben geçerim, gönül geçmez.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın böylece sonuna ulaşmış olduk sevgili dinleyenler. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Dinleyeceğimiz son Hicaz eser yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Güfte Muallim Gündüz Nadir'e ait. Zeki Müren'in yorumundan sunuyoruz. Senelerden biri hasret çekerek yare gönül, bir kadeh meyde teselli arar avare gönül. Kerem etmez o vefasız, ne desek çaresi yok. Boşuna vuslatı hiç bekleme biçare gönül. Hoşçakalınız.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: SRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustik name programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyor sizlere. Bu akşam ton masterimiz Ali Taşçıoğlu. Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Program yapımcımız Aslı Boyler ve ben Elif Güreşçi. Birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat kadar birlikte olacağız. Şimdi stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçılarımızı tanıtmak istiyorum. Kemanda Serhat Çiğiltepe, neyde Celaleddin Biçer, kanunda Vedat Erdem Koca, klarnette Halil Kabacı ve ritim sazlarda Bilal Bilke. Şimdiden ellerinize, yüreklerinize sağlık diyorum sevgili arkadaşlarıma. Evet efendim, bugünkü akustik name programına nişabürek bir şarkıyla başladık. Bestesi Lemi Atlı'nın şarkısı Varsın Gönül Aşkınla Harap Olsun Efendim. Cananıma nezreylemişim canımı kendim. Derman aradım derdime hicranı beğendim. Yansın gönül aşkımla harap olsun efendim. İcra etmeye çalıştık ve nişabürek birkaç eser daha var sırada. Şimdiki şarkımız güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Selahattin Pınar'a ait sevilen bir nişabürek eser. Ayrılık yarı ölmekmiş, o bir alevden gömlekmiş. O alevin bağrında dili, ben böyle sensiz olurum deli. Hatıralarda unutmam seni, seni unutmam, unutmam seni. Ruhumda ılık nefesin, kulağımı okşar sesin. Benden uzak benimlesin. Artık hayal mi nesin? Ey sevgili, sen neredesin?

0: TRT Name.
1: Efendim, Neveser Kökteş'in sevilen bir şarkısı var yine sırada. Aşkı fısıldar sesin, bülbül müsün, ah nesin? Beni üzerek neden harap edersin? Bırak kalbine gireyim, gözyaşlarımı dökeyim. İç bu şarap olsun sana, yansın senin de yüreğin. Buyurun.

Evet, son Nişabürek şarkımıza geldi sıra. Bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait şarkı, İzmirli'nin Cumbalıdır Kafesi.

Sözleri Cenap Şahabettin'e, bestesi Erol Sayan hocamıza ait Nihavend şarkıyı icra edeceğiz. Bağ gölgelenir, güller açar, bülbül öterken.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sırada Dursun Karaca'ya ait Küftesinde Saadet Fural'ın yazdığı Yavent şarkımız var, Bitmemiş Gibi.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Sırada bestesi ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend şarkı var. Anlamadın, biliyorum artık çok geç diyeceksin. Aşkımı bilsen de dudak bükeceksin. Gözyaşların da demek hepsi.

0: TRT Name.
1: Son Nihavend eserimiz bir tango, Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait, Akşamı Süzmediniz.

Teşekkürler sevgili arkadaşlar, ellerinize sağlık. Evet, geldik programımızın son bölümüne. Uşak eserler var bu bölümde. İlki Tatyos Efendi'ye ait. Yine eşliklerinizi bekliyorum. Çok sevilen bir eser çünkü. Gamzedeyim, deva bulmam. Buyurunuz efendim.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık. Enstrümanlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım, kemanda Serhat Çeyiltepe, neyde Celalettin Biçer, bu arada atlamayalım sevgili Celalettin, Nişabürek Taksimi ile açtı programı, nefesine, gönlüne sağlık sevgili Celalettin. Kanunda Vedat Erdem Koca, klarnette Halil Kabacı ve ritim sazda Bilal Bilke ile birlikte, program yapımcımız Aslı Boyler, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Elif Güreşçi, son iki uşak türkü ile huzurlarınızdan ayrılacağız. İlki söyleyin güneşe bugün doğmasın ve ardından sigaramın dumanı yoktur yarın imanı. Tekrar tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Duyguların dile geldiği, şarkıların gönüllere ulaştığı, geçmişle günümüzü birleştiren, anılarla bir yolculuğa çıktığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün de evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza misafir oluyoruz. Siz her neredeyseniz yalnızlığınızı paylaşmak, mutluluklarınızı çoğaltmak için size eşlik ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yine en güzel şarkılarla yanı başınızda olacağız. Programımızın ilk şarkısı bir Sadi Hoşses bestesi. Ancak öncesinde Ankara Radyosu Saz Sanatçılarından Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi Peşevini dinleyeceğiz. Hemen ardından dinleyeceğimiz Sadi Hoşses şarkısını ise Zeki Müren seslendirecek bizler için. Aşkın ile gündüz gece giryanım efendim. Bülbül gibi gül ruhine hay.

Güftesi ve Güftesi Faruk Kayacıklı'ya ait Acem Kürdi şarkıda Remzi Oktar bizlerle birlikteydi. Sana eller ne güzelsin demesin, kıskanırım dedi sanatçımız. Birlikteliğimiz en özel şarkılarla devam ediyor sevgili TRT Name dostlarımız. Biliyorsunuz nostaljik şarkıların orijinal kayıtlarını sizlere sunarken bazen bu sevilen şarkıları yeni düzenlemelerle de sizlerle buluşturuyoruz. İşte şimdi o düzenlemelerden, o kayıtlardan birine yer vereceğiz. Sanatçının 2011 yılında yayınlanan Eşref Vakti albümünde seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaşacağız. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni.

Beste ve güftesi Arif Sami Toker'e ait Acem Kürdi şarkıyı Teoman Volkan Özselçuk'tan dinledik. Seviyorum, seviyorum seni zalim. Değerli TRT Name dostlarımız, sevgi öyle yüce bir duygu ki her şeye rağmen yüreğinizi kaplayan, tatlı heyecanlarla, umutlarla başınızı döndüren ve ille de sen dedirten. Dolayısıyla bu güzel duyguyu yaşarken her ne olursa olsun yine de dozuna dikkat etmek lazım. Çünkü sevgiyi ona layık olanlara sunabilmek lazım, öyle değil mi? Evet, biz yine sevgiyle yol almaya devam edelim. Sevgimize layık olanlara bu güzel şarkıları sunmaya, hediye etmeye devam edelim. Şimdi Necdet Tokatlıoğlu'nun güftesi Ali Tekin Türe'ye ait Acem Kürdi şarkısını dinliyoruz. İzmir Radyosu sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikte. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et. Tanışmamış gibi olalım senle. O sevda gönlüme dolmadı farz et.

Ender Coşkun Er'i ebediyete uğurladık ama sanatçı hala o güzel sesiyle aramızda. Saadettin Öktenay'ın Kürdi makamındaki şarkısını seslendirdi. Bu eser Hüner Coşkun Er'in 1996 yılında yayınlanan Beni Tek Sen Anlarsın albümünde yer almış bir kayıttı. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Alaaddin hocamızın Alaaddin Yavaşcan'ın sevilen bir şarkısından Esin Körükçü'ye kulak vereceğiz. Kürdili icazkar makamındaki bu sevilen eserin güftesi Şerafettin Aydın'a ait. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Kederimsin, neşemsin, sevda yolu İstanbul. Erol Sayan'ın Kürdili Cazkar makamındaki eserini Özan Koç'tan dinledik. Uğruna büyük mücadeleler edilen, taşıyla, toprağıyla, yedi tepesiyle, boğazıyla kalbimizi çalan, Marmara'nın incisi İstanbul adına bestelenmiş şarkılardan yalnızca biriydi bu sevilen şarkı. Evet efendim, İstanbul'dan sizlere seslendiğimiz yayınımızda yine şarkılarla yol alalım. Bu defa zaman tünelinde 90 yılına uzanalım ve Ayşegül Duruka'nın Sevgim İçin isimli albümünde yer vermiş olduğu bir Selahattin Pınar şarkısını dinleyelim. Kürdeli Cazkar makamındaki eserin güftesi Vecdi Bingöl imzalı. Sorma bana nafile neler düşündüğümü, söylemem tek söz bile, çözemem o düğümü.

TRT kurumunda ses sanatçısı olarak göreve başladı. 1966 yılından günümüze o güzel sesiyle ve icrasıyla şarkılara hayat veren sevgili Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1996 yılında seslendirmiş olduğu Zeki Duygulu'nun Güftesi İşadi Kurtuluş'a ait şarkısını dinledik. Ve yine çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. 1989 yılında Olmaz Ki Acanım ismiyle yayınlanan Nalan Altınörs albümünden bir Alaaddin Şensoy bestesi. Göz göze gelmek istemem, yüzünü görmek istemem, seninle gülmek istemem, ellerle aldattın beni.

Sayın'la 1989 yılına uzandık. Sanatçının Kanımda Kıvılcım albümünde yer alan Erdoğan Berker şarkısını dinledik. Nihavet makamındaki bu şarkının güftesi Bekir Mutlu'ya ait. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Taner Şener'in güftesi İrfan Türkoğuz'a ait Nihavet şarkısında sizleri Samime Sana ile baş başa bırakıyoruz.

Gündoğdu Duran'ın Nihavend eserinde Emel İşcan'ı dinledik. Bu güzel Yeşilçam şarkısının ardından birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Nihavend makamındaki eserlerin ardından rast makamında şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi Ziya Taşkent'in Güftesi Sadık Atay'a ait şarkısını dinliyoruz. Yine 90'lı yıllara uzanacağız. Yıldırım Bekçi'nin Düşündüğüm Biri Var isimli albümünde yer verdiği kaydı paylaşacağız sizlerle. Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme, yalnız hayalinle teselli bulur. Öyle hasretim ki bir dost sesine, beni bugünlerde ara ne olur.

Bestesi Bekir Sıtkı Erdoğan, bestesi Gültekin Çeki'ye ait Rast Makamındaki eseri Ali Osman Akkuş'tan dinledik. Bu güzel şarkıyla ve sonrasında dinlediğimiz oyun havasıyla zannediyoruz artık günün ilerleyen dakikalarına daha da hazırız efendim. Evet, 90'lı yıllardaki yolculuğumuz devam etsin. Şimdi Ayşe Tuna'nın 97 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar albümünden bir İrfan Özbakır şarkısı dinleyelim. Rast Makamındaki eserin güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Hepimizin çok sevdiği, dinlemekten, söylemekten keyif aldığı bir eser. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

Beste ve güftesi Cevat Ultanır'a ait Rast şarkıyı dinledik. Efendim 1960'larda sesiyle şarkılarıyla dikkat çeken, 1967 yılında seslendirdiği Bağdat Yolu şarkısı ile de geniş kitlelerce tanınan ve 40 yılı aşkın bir süre Türk müziğine büyük katkılar sunan Sevim Tuna bizlerle birlikteydi. Bu vesileyle sanatçımızı da saygıyla yad ediyoruz. Ve birlikteliğimizde şimdi günümüze yaklaşıyoruz. Dilek Türkan'ın 2015 yılında yayınlanan Suya Söyledim isimli albümünde yer verdiği Erol Sayan şarkısını dinliyoruz. Güfte Enis Behiç Kor Yürek imzalı. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar.

Güncel bir düzenlemeyle musiki severlerin beğenisine sunulan dramalı Hasan Hasküler'in Rast şarkısını Eda Karaytuğ'dan dinledik. Bu kayıt sanatçının 2020 yılında yayınlanan Gönülden isimli albümünde yer almaktaydı. Şimdi ise geleneksel bir saz ve yorum icrasıyla dinleyeceğimiz rast bir eser var sırada. Ankara Radyosu sanatçılarından Nazlı Kanaat bizlerle birlikte olacak. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Simten Gonca Fem, bir bedel ol güzel.

Mustafa Sayışır'ın sesiyle, icrasıyla yine o unutulmaz nostaljik dakikalara şahit olduk. Mahur makamındaki Rıza Bey şarkısını seslendirdi sanatçı. Efendim, paylaşımlarımıza devam ederken minik bir ara vererek şimdi sizlere her yayınımız için özel olarak hazırladığımız köşemizde bir paylaşım sunmak istiyoruz. Güne Bir Söz Bırak köşesinde bugün aslında çok sade bir cümleyi sizlerle paylaşacağız. Şiirleriyle sevilen, sonrasında deneme ve roman çalışmaları da yapan Kahraman Tazeoğlu'nun bir sözü. Her şey geçmişte kalıyor ama hiçbir şey geçmiyor demiş Kahraman Tazeoğlu. Aslında üstünde çok düşünülecek, sade ama bir o kadar derin bir cümle. Zamanın yaralara derman etkisinin olduğu aşikar. Elbette kabuk tutuyor taze yaralar, acısı hafifliyor zamanla ama yüreğimizin o en derin köşesinde minicik de olsa izi kalıyor. Zaman zaman inceden bir sızıyla hissettiriyor kendini. Yani demem o ki kimsenin ince sızılarının müsebbibi olmayınız sevgili dinleyenler, güzelliklerle anılınız. Evet, birlikteliğimize yine şarkılarla devam edelim. Nostaljik paylaşımlarımıza bir yenisini daha ekleyelim Nesin Sipahi'nin sesinden. Avni Anıl'ın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Hicaz şarkısını dinliyoruz şimdi. Bir ateşim, yanarım, külüm yok, dumanım yok. Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok.

İrfan Özbakır'ın Gülsesi Ülke Aker'e ait caz şarkısını Behiye Aksoy'dan dinledik. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Sanatçının seslendirmiş olduğu bu şarkı diğer sevilen şarkılarıyla birlikte 1996 yılında yayınlanan Gözlerin isimli albümünde yer aldı. Birlikteliğimize Emel Sayın'la devam edeceğiz. Avni Anıl'ın sözleri Cemal Atayman tarafından kaleme alınan Hicaz şarkısını dinliyoruz şimdi de. Gözlerin kömür senin, bakışın ömür senin.

Yalancının birine kapıldı, kandı gönül. Gönül Akkor bizlerle birlikteydi. Beste ve Güftesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Hicaz şarkıyla konuğumuz oldu sanatçımız. Ve programımızın yavaş yavaş sonlarına yaklaştık. Şimdi ise Bekir Of'un unutulmaz eserini Kadri Şarman icrasıyla dinleyeceğiz. Değdi saçlarıma bahar gülleri, Nazende sevgilim yadıma düştün.

İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Serap Kuzey, Hicaz bir türküyle bizlere seslendi. Karanfil oylum oylum. Şarkıların ruhumuza bıraktığı güzellikler, unutulmaz nameler, anlamlı paylaşımlarla bir geçmiş zaman olur ki programının daha sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Umarız bugün de hedeflerinize bir adım daha yaklaştığınız, mutlulukla, huzurla, başarıyla geçirdiğiniz bir gün olur. Biz yarın yeniden TRT Name frekansında sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'i huzurlarınızdan ayrılırken sizleri sanatçımız Umut Akyürek'ten dinleyeceğimiz Hicaz bir potpourri ile baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.